seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla. Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletme.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim, hoş geldiniz. Geldiniz değil mi? 7.05 geçiyor. 14 Ekim çarşamba sabahı. Bir yağmur var buralarda, bir yağmur var maşallah. Rahmet bereket yağıyor. Yola çıkacak olanlar montunuzu, şemsiyenizi alın.

Dün akşam kadar sağ olsun dedik ama yani maçı izlediniz mi bilmiyorum, söylemeden yapamayacağım. Yine büyük bir lobiyle karşılaştık. Bir ara Real Madrid lobisi vardı. Ben böyle düşünüyorum. Farklı düşünebilirsiniz, saygım sonsuz, ama dün akşam Galatasaray'ın attığı ikinci golde offside falan yoktu. Offside görüntüsünde neredeyse maç biterken ortaya çıkardılar. O arada çalıştılar. Şimdi bizimkiler mi onlardan eğitim aldı? Onlar mı bizimkilerden? Ben bunu merak ediyorum. VAR'da çalışan hakemlerle ilgili. Gerçekten bunu merak ediyorum. İlk yarı müthiş bir Galatasaray. Gazını nasıl kesersin, attığı golü vermezsin. Lan gol atılır atılmaz hemen hakemin kulağına bir şey geldi. Daha santra mantra. Hakem bekleyin demeye başladı. Yan hakem bayrak falan kaldırmadı. Dün akşam ilk yarı itibariyle Galatasaray bu şekilde devam etseydi 2-3-0 olurdu. Barcelona yani çok iddia herkesi yatardı, o ayrı da. Yine karanlık eller bir şekilde uzandı. Ben offside değil diyorum. Alakası yok. Bir şekilde Galatasaray'ı durdurdular. Ondan sonrasında da maalesef üzücü bir durumla karşılaştık. Merak ediyorum, kim yenecek bunları, bu Katalanları, bu Barcelona'yı kim yenecek? Kimin lobisi güçlüyse herhalde o yenecek. Durum onu gösteriyor. Günün birinde birileri çıkacak. İlk yarı muhteşem bir Galatasaray. İkinci gole kadar. Sonra takımı zaten moral men indiriyorsun aşağı. Golü vermeyince ne oluyor? Biz bunlara beşli atsak, bunlarla bir yere varamayız. Bizi göndermeyecekler durumunu gösteriyor. Takım moral çökünce de saha onlara kalıyor. Geçmiş olsun diyelim. Bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. İnşallah hakemler bizden yanar.

İzzet dört bir kaybedilen maçta maçın adamı şuydu buydu diye bir şeye girilmez. Ona girmeyelim artık. Bizimki Azim Beşiktaş takımıyla birlikte Almanya uçmaya başlamışlar. Hoffenheim yolcusu kalmasın. Hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a hem Trabzon'a Avrupa maçlarında başarılar diyeceğiz ama önümüzdeki maçlara bakacağız diyoruz da ben artık Avrupa'da bile önümüzdeki hakemlere bakıyorum. Bu kadar ya. Çok net. Kalmadı. Futbola mutbola inancım kalmadı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Eğer artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Sarı karta kırmızı karta iddia olan yerde ne olacak diyor. Bak bu çok doğru. Sarı karta kırmızı karta. Mesela Galatasaraylı futbolcular kartlık faul yaptığında çok rahat kart çıkardı. Yunus'un bir pozisyonu var. Sağ taraftan giderken kimdi bilmiyorum. Şortundan ve formasından çekerek indirdi yere. Hem şortundan hem üstündeki formasından. Sadece faul. Kart falan yok. Net kartlık bir hareket. Yani bir lobi söz konusu, hakemlerin taraflı durumu söz konusu. Dün akşam ilk yarı çok netti. İkinci yarı zaten ufak ufak götürdü. Ama geçtiğimiz günlerde bir şeyle karşılaştım. Bir adam şey oynuyor. Sahaya taraftar girecek diye iddia oynuyor. Ve deli para kazanıyor. Öyle böyle değil. O kadar büyük bir para kazanıyor ki. Sahaya taraftar girecek iddiasını oynadıktan sonra sahaya giren de kendisi. Evet. Sahaya taraftar girecek diye iddia oynuyor. Ve sahaya giriyor. Parayı kazanıyor. Bunun bir yasağı yok. Sonrasında bu kaldırılmış galiba. Öyle söyleniyor da bilmiyorum artık ne kadar doğru. Murat Kurt günaydın. Zehra'yı çok özlemiş kızını. Allah kavuştursun diyelim. Hayırlı sabahlar. Tırcı Halil günaydın. Selametle hepimize inşallah. Bir Fenerli olarak gerçekten çok üzüldüm. İlk yarı müthiş futbol, harika taraftar vardı ama hakemin kararları insanı futboldan soğutuyor. Aynı bizde olduğu gibi işte. Böyle maçın önüne geçilmez. Tüm Türk takımlarımıza başarılar diliyorum. Almanya'dan Konyalı Ferhat. Bu akşam Fenerbahçe'nin Aston Villa'yla daha önce yaptığı 3 maç var. Üçünü de kaybetmiş. İnşallah bir değişiklik olur. Dördüncü maçta Fenerbahçe kazanır. Villa Park'ta saat 22'de Fenerbahçe Aston Villa ile karşılaşacak. Deplasmana gidiyor. Yani gönlümüz onlarla ama yani ne yalan söyleyeyim. Korkuyorum abi hakemden, lobiden, hepsinden. İnsan çekiniyor artık ya. Kesin alırız diyemiyorsun bunların yüzünden.
1: Uyandıran adam. Gönül dostu.

Kerem Katırcı ile bizi dinleyen Tekin Padoya. Başkan, hala devam ediyor mu başkanlık? Tekin abim, Hatay Kırıkan, selam olsun. Özellikle çıtır kabak tatlısına. Ona ayrı bir selam.

abi zor zamanlarda bak insanları darphaneye davet etmek doğru değil. Tekin abi. Kendisi darphanenin orada çalışıyor da darphanede çalışmıyor ama. Darphaneye bekliyorum diye kısa zamanda. Böyle davet mi olur ya? Onun herkesin yarası yok. Darphaneye geleceğim geleceğim. Yağmurlu bir Konya'dan selamlar. Hamza Evren Memiş Koç'a günaydın. Aynen bu şekilde yazmışsınız. Ne virgül ne nokta. Ben de gördüğüm kadarıyla okudum, bilginiz olsun. Antalya'dan Serkan günaydın. Antalya'dan da Karadağ'danmış. Yazma yazma Antalya'dan. Karadağ'dan diyelim. Değil mi? Karadağ selam olsun. Ha, zaten demiş Antalya'dan değil Karadağ'dan. Tokat Erbağ'dan Duran Yılmaz. Ben hep buradayım diyor. Hoş geldiniz. Gece bizi dinlemiş. Çalışıyormuş herhalde. Meler ablaya, Kahramanmaraş'a günaydın diyelim. Üzgünüm bir Galatasaraylı taraftar olarak diyor. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı var. Diğer takımlarımızın maçı var. Umarım başarılı olurlar diyor. İzmir Karşıyaka'dan Hatice abla. Abla yani dün akşamı gördükten sonra zor diyorum ya. Vallahi hakemleri gördükten sonra sadece bir Türkiye'de değil dünyanın her yerinde aynı tas, aynı hamam. Sen ne kadar yatırım yaparsan yap, ne kadar iyi oyuncu alırsan, ne kadar iyi oynarsan oyun. Onlar ne istiyorlarsa o oluyor. Dünyada onu gördük. Kolay gelsin. Az yağışlı ada pazarından selam. Dünyanın her yerinde hakemler aynı fabrikadan çıkmış gibi diyor. Var desen var, adalet desen yok. İşlerine gelince Şahin, gelmeyince 3 maymun oynuyorlar. Konyalı Ferhat, bunlara nasıl güvenelim diyor. Abi güvenemiyoruz zaten. Garip bir haldeyiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize fuzur lazım.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
11: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
12: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
13: Türkcell'leri bağlan hayata.
14: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
15: Bambim var benim.
16: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
17: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
16: Sen ne istersen o.
18: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
19: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
20: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
21: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
20: Enerjimiz

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
3: Umran Oto Ekspertiz. Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
4: Komili komili.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

Sivas'tan Özlem Hanım'ı günaydın dedim. Servisten arkadaşların selamını aldık Yusuf. Bizden de selam olsun. Almanya'dan Trabzon'da Duygu kardeşimiz. Normalde saat 9'da işe gidiyorum. Programa yetişmek için erken çıkıyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizi erkenden yola çıkartabiliyorsak...

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok.

7.56 42'yi görünce saniyeyi kafa gitti 7.56. Haber merkezine yola çıkacağız ama hesap dijital kodla açılacak başlığıyla paylaşmak istediğim şey 15 yaşını dolduran çocuklar bir kısımdan itibaren devlet üzerinden dijital bir kod alarak sosyal medya hesabı oluşturacak. 15 ile 18 yaş arası da canlı yayın yapamayacak, öyle okumuştum. Ama burada sadece iş devlete düşmüyor. Çocuğun bir an önce sosyal medya sahibi olsun diye sahte referanslarla, doğum tarihleriyle çocuklarınıza sayfa açmayın. Devlet üzerinden yapılacak bu işlem ama anneler babalar olarak onları koruma görevi size de düşüyor. Siz böyle bir şey yaptığınızda yardımcı olmuyorsunuz.

0: Bizim dövizci Sinan mesaj atmış, neredesin diyor. Malatya'dayım, bu sabah oradan yayın yapıyorum. Aa inan da. Stüdyodayım, nerede olacağım Sinan? Neredesin diyor.
1: Neredesin aşkım, buradayım.
0: Kahveye geleceğim, kahveye. Gerçi sen zırt pır dükkan değiştiriyorsun ama buluruz inşallah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321 saat 8. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ekim Çarşamba. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kanala kayyum atanırken televizyon yayını da durduruldu. Polis ekiplerinin binadaki aramaları sürüyor. Baskın ve kayyum ataması haberini Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında 5. kez toplandı. Yayınlanan açıklamada 43 binden fazla yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı, tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Geçen hafta meclis başkanlığına sunulan fon teklifinin bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacağı da hatırlatıldı. Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Fon soruşturmasında bir tutuklama daha var. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 86'ya yükseldi. Aksu'nun adı Tera'nın likit fonuna yaptığı yatırım ve parasını çekemediği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelmişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar dedi. Fon rövanşizmi ifadesini kullandı.
2: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon rövanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de fon soruşturmasıyla ilgili partililere seslendi. Elinde belgesi bilgisi olan ortaya koysun, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek dedi.
3: Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım.
1: Özel AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve kendisine öz eleştiri çağrısı yapan CHP'lilere de sert sözlerle yüklendi.
3: Birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, öz eleştiri yapacak mısın? Öz eleştiri ne? Öz eleştiri ne? İçim yarıyor, içim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, İzmirli'nin ayağının altına yatarım. İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez.
1: AK Parti itibar zedelenmesi gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan, Bir Gün TV ve Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, kimsenin partimizin kurumsal kimliğini zedeleme hakkı yok dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala için hak ihlali yapıldığı yönünde karar verdi. Kararı değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Kavala'nın yeniden yargılanma talebini reddetti. Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. En az 40 yaralı var. Katoliklerin dini lideri Papa 14. Leo akciğerindeki kitle nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatın başarılı geçtiği açıklanırken akciğer kanseri teşhisi de doğrulandı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,82 değer kazancıyla 12.250 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.39, euro 55.40, gram altın 6.610 liradan işlem görüyor. Bitcoin 83.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet arayışında. Temsilcimiz ikinci maçında İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de çift maç haftasına galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler evinde Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup etti. Formula 1 Afrika'ya geri dönüyor. 1993 yılından bu yana yarış düzenlenmeyen kıtada Ruanda takvime dahil edilecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul kuvvetli sağanak yağışlı 20, Ankara ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir kuvvetli sağanak yağışlı 21, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 23 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İtalya'dan selam var. Fatih gönderdi. Sağ olsun. Bu arada Bursa'dan taksici Ramazan. Ramazan günaydın. Haydi işler kolay gelsin. Güzel yavru diye mesaj atmışsın. Güzel yavru bir çarşamba günü. Orayı çözemedim. Açıklarsan sevinirim. Güzel yavru bir çarşamba günü. Kazansız belasız. Hadi inşallah. Güzel yavru. Ay vurur.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı

0: demiş. 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle Petrol Ofisi'nde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
9: Bambim var benim.
10: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
11: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
12: Tep o kadar iyi ki Tep.
0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
15: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
16: Büyük rahatlık PTR.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
17: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
19: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
20: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
21: İstifçe iyi hissedeceksin.
22: Umran Oto Ekspertiz.
23: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

Umut'ta bolluk krizi başlığını görünce dedim Allah Allah ne oluyor? Palamut fiyatı 35 liraya kadar düşünce, ki palamutun fiyatı 35'e düştü de bize 35'e gelmiyor bakın. Avcılığa ara verilsin çağrısı yapılmış. Palamutun fiyatı düşünce avcılığa ara verilsin. Niye dedim ya, insanlar ucuz balık yemesin mi? Neyin kararı bu diye sonra içine bir girdim haberin. Gelen tepkiler üzerine geri adım atmış ama açıklamalar bende biraz daha oturdu yani. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, palamut bolluğuna rağmen balıkçıların zarar ettiğini belirtiyor. Tekneler çalışarak iflas ediyor. Balıkçı balığı satana, yani satan kadar kazanmıyor. Avcılığa ara verilmesinin fiyatları da yükselteceğine de inanmıyorum diyor. Çünkü depolar balıklarla dolu. Niye? İstanbul Deniz Ürünleri Üreticileri Birliği Muhasip Üyesi Cüneyt Töken, palamutta stokçuluğa işaret ediyor. Balığın çiftini biz 70-80'e satıyoruz. Tezgahlarda tanesi 100-150 lira. Balık bulduğu sona erdiğinde stoklanan balıkların tanesi 250-300 liraya satılacak. Balıkçı zarar ederken kazananlar aracılar ve stokçular olacak. O yüzden diyoruz ki avcılığa ara verilsin diye. Ne kadar doğru neyin nesi bunu zaman gösterecek ama bizden yana olmadıkları kesin, orası ne? Evet, balıkçı da kazansın. Balığa çıkan, balığı tutan da kazansın. Onun çektiği zahmeti bir kenara bırakıp armut bir şey ağzıma düşen ondan daha fazla kazanmasın. O da onun kadar kazansın. Taşıması bilmem nesiyle. Ama birileri müsaade etsin de biz de ucuz balık yiyelim ya. Lütfen ya.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ekim Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Halk TV'ye kayyum atandı. Haberi son dakika haber portalından aktaralım. Halk TV'ye sabahın erken saatlerinde polis operasyon düzenledi. Kanala kayyum atandı ve yayınlar durduruldu. Gelişmeyi Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Polislerin kanalda arama yaptıkları öğrenildi. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesinin manşetiyle. Ekran kaydırma, canlı yayın yok. Çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getiren düzenleme 1 Kasım'da uygulamaya girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yasak ve kısıtlamaların neleri kapsadığını anlattı. 15-18 yaş grubundakilere kısıtlamalar getirilecek. Bu yaş grubundakiler ekran kaydı alamayacak, canlı yayın açamayacak, ekran kaydırma ve sürekli başa sarma özelliklerini kullanamayacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek, görüldü bilgisi kapatılacak. Uygulama 1 Kasım'da başlıyor. Platformlara 31 Mart 2027'ye kadar uyum süreci tanınacak. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlıksa fonda kritik tutuklama. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun fon soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Aksu, Tera'nın likit fonuna 100 milyon liralık yatırım yaptığını ancak çekemediğini açıklamıştı. Geçiyoruz Sabah gazetesine. Tek bildiği iftira siyaseti. Sabah'ta manşet, ayrıntı şöyle: Yeni Parti'nin kurmayları fon krizi üzerinden başlattığı iftira kampanyasını ellerine yüzlerine bulaştırdı. Özgür Özel ise çamur siyasetine devam edin arkanızdayım mesajı vererek yalan korosuna katıldı. Belediye suçlarınızı fonla örtemezsiniz. Hemen altında dikkat çeken başlık, MHP lideri Bahçeli muhalefetin fon soruşturması sürecindeki ikiyüzlü yaklaşımına dikkat çekti. Bu süreçte özellikle muhalefet çevresince elma ile armut aynı kefede tartılıyor. Milletimizin üzerine çökmüş belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılıyor. Bir uyarı var sırada NTV Haber portalından. İstanbul için fırtına uyarısı, ayrıntı şöyle: Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış var. İstanbul'da bugün şiddetini iyice artıracak yağışla beraber fırtına bekleniyor. AKOM ve İstanbul Valiliği saat vererek ilçe ilçe uyarıda bulundu. Buna göre bugün sabah 9'dan itibaren aralıklı hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Yeni nesil savaşın bilançosu, Milliyet'in manşeti bugün. Fransa'da zincir marketlerin soğutma sistemine yönelik siber saldırıda fatura kabarırken uzmanlar internete bağlı endüstriyel sistemlerin bu tür saldırılara açık olmasının gıda güvenliği krizine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Fransa'da siber saldırıda 500'den fazla süpermarketin buzdolabı, dondurucu ve soğuk hava deposunu yöneten sistemler uzaktan ele geçirildi. Korsanlar buzlanmayı önlemek için kısa süreli çalışan defroz işlemlerini devreye sokup sıcaklıkları 50 dereceye kadar çıkardı. İlk açıklamalar zararın en az birkaç milyon euro olacağına, soğuk hava deposu kullanıcıların da etkilenmesiyle katlanacağına işaret etti. Soyguncu listesini açıklayın sözcüde manşet. Özgür Özel AK Partililerin parti içinde birbirini yediğini öne sürdü. Erdoğan'a seslendi: Soyguncu listesini açıklayın. Yeni parti lideri Özel, sarayın neredeyse tamamı o lanet listede, soyguncuları açıklayın, parayı alın yoksa halkın güveni sıfırlanır resti çekti. Özel iktidarı taraflı davranmakla suçladı bunu. Evinde 200 bin lira çıkmayan kelepçeyle ifşa ediliyor, 2,2 milyar alının ifadesi bile saklanıyor örneğiyle açıkladı. Son bir başlık Posta'dan. Barça darbesi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi. Batrakov'un golüyle öne geçen Sarı Kırmızılılar ikinci yarıda dağıldı. Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Cimbom 21 Ekim'de Fransa'da Lille'le karşılaşacak. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Evlilikte en uzun beraberlik ne kadardır? Bunun bir rekoru var mıdır? Hangisi doğrudur, gerçektir? İçeride yaşanılanlar dışarıya yansıtılmış mıdır acaba? 66 yıldır birlikte olan bir çiftin uzun ömürlü ilişkisinin sırrını açıklamışlar. 66 yıldır birlikteler. ABD'nin Sena bölgesinde yaşayan Joseph ve Sally 66 yıllık evliliklerini ayakta tutan alışkanlıklarını paylaşmışlar. Sevgi, sabır, karşılıklı bağlılık, özellikle sorunları başkalarına taşımadan birlikte çözmek, anneye, babaya, kayınçoya, halaya, teyzeye, kız kardeşe, görümceye, eltiye danışmadan. Mutlu bir evliliğin her zaman, işte burası benim dikkatimi çekti, burayı özellikle paylaşmak isterim. Mutlu bir evliliğin her zaman %50 %50 fedakarlık anlamında gelmediğini söylüyorlar. Bazen bir tarafın %90 fedakarlık yapması gerektiğini söylüyorlar. Bir taraf %10 kalırken bir taraf %90. Bu her zaman %50 %50 olmak zorunda değil. Bu şekilde bakarsanız her şey eşit, her şey şart düşüncesiyle, o zaman diyor işin içinden çıkamıyorsunuz. Bazen diyor bir tarafın daha fazla fedakarlık yapması gerekiyor diyor. Neden yapması gerekiyor? Gerçekten seviyorsa, bu evliliğe değer veriyorsa, bu aile içerisinde mutlu oluyorsa, bazen bu böyle olması gerekiyor diyorlar. Yani 66 yıl. Ya bunu söyleyen de 66 yıl birlikte yaşayan insanlar. Dikkate alır mısınız bilemem.

Bayram Paşalı Gökhan, o espri eskili bilgin olsun. İşkembe çorbası sarımsaklı eskidi o. Bilgin olsun. Artık tutmuyor. Beylikdüzü'nde yolda kaldık diyor Bilgül. Bir tünel içerisinde su dolmuş. Araçlar kalmış orada. Allah yardımcınız olsun gerçekten. Ankara'dan Süleyman, araba doğru tepe tepe gidiyorum. Millet bana bakıyor, bu ne diye. Yağmurlu havayı seviyorum mesajı Dada Sema'dan geldi. Fenerbahçe'me canı yürekten başarılar diyorum bu akşamki maçta. Yaşar Tellioğlu göndermiş. Mecbur kalktık diyen kim? Ha, Trabzon'da Duygu. Vallahi kalkmak zorunda değilsiniz, bilginiz olsun. Nurettin kardeşim de 8-10 döbetinden selamlar demiş. Yağmur şiddetini arttırdı haberi birçok dinleyiciden, dosttan geliyor da. İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırıyor diyor. Bunu internette de bu haber paylaşılmış. Akom malilik saat vermiş. Bazı ilçelerde metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyormuş sevgili dostlar. 18 il için sarı, 3 il için turuncu kod uyarısı yapılmış. İstanbul'un birçok ilçesinde şiddetini arttıran yağışın ardından sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor ki bu havalarda toplu taşıma aracınızı almamanız konusunda zaten siz bilgilisiniz. Sizi ayetten uyarmaya gerek yok. Bu konuda bilgilisiniz diye biliyorum. Şimdi alıp da arabanın içerisine radyoyu dinleyip çok haklısın, niye aldım bilmiyorum diyenler de vardır. Mecbur olan da vardır. Allah yardımcınız olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Dardanel Ton Poşet, kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet, aç, dök, ye.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli bana hayata.
6: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

veda zamanı geldi. Ölüm müsaade isteyelim. Olur da. Oo, İlktaş'tan sevgili Abdullah Talip Kaya. Abdullah abi nasılsın ya? Epeydir görüşmüyoruz, ortalarda yoksun. İyisin inşallah. Bugünün son şarkısı da sana gönderim. O da diyor ki, Başakşehir'de göz gözü görmüyor, yağmur, fırtına, sürücüler dikkatli olsun diyor. Az önce paylaşmıştık. Dinleyicilerimizden parça parça bilgiler ulaşıyor. Biz de size aktarıyoruz. Müsaade istiyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Ölmezse kalırsak. Yarın görüşmek üzere. Ben Özeyhan Anacığım. Bye bye.

0: FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ekim Perşembe, gündemin gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kanala kayyum atanırken televizyon yayını da durduruldu. Polis ekiplerinin binadaki aramaları sürüyor. Operasyon kapsamında ayrıca 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 11 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu da bulunuyor. Mahiroğlu'nun ortaklık yaptığı, yöneticiliğini üstlendiği veya bağlantılı olduğu şirketlere de el konuldu. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 5. kez toplandı. Yayınlanan açıklamada 43 binden fazla yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı, tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Geçen hafta Meclis Başkanlığı'na sunulan fon teklifinin bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacağı da hatırlatıldı. Fon soruşturmasında bir tutuklama daha var. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 86'ya yükseldi. Aksu'nun adı Tera'nın likit fonuna yaptığı yatırım ve parasını çekemediği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelmişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar dedi. Fon revanşizmi ifadesini kullandı.
2: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de fon soruşturmasıyla ilgili partililere seslendi. Elinde belgesi bilgisi olan ortaya koysun, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek dedi.
3: Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım.
1: Özel AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve kendisine

0: öz eleştiri çağrısı yapan CHP'lilere de sert sözlerle yüklendi.
1: Birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, öz eleştiri yapacak mısın? Öz eleştirine, öz eleştirine. İçim yarıyor, içim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı. İzmirli'nin ayağının altına yatarım. İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez.
0: AK Parti itibar zedelenmesi gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan, Bir Gün TV ve Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, kimsenin partimizin kurumsal kimliğini zedeleme hakkı yok dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala için hak ihlali yapıldığı yönünde karar verdi. Kararı değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Kavala'nın yeniden yargılanma talebini reddetti. Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. En az 40 yaralı var. Katoliklerin dini lideri Papa 14. Leo akciğerindeki kitle nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatın başarılı geçtiği açıklanırken akciğer kanseri teşhisi de doğrulandı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet arayışında. Temsilcimiz ikinci maçında İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de çift maç haftasına galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler evinde Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup etti.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
0: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hoş geldiniz.

0: cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
1: TEP o kadar iyi ki TEP.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister ol.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: 12-19 Ekim tarihleri arasında...

0: 65 LA, 139 santim 4K OLED Smart TV, 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.
3: Kral.
4: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Yağmurlu, fırtınalı bir İstanbul sabahında sizi çok eskilere, şarkıların orijinal versiyonlarını çaldı o güzel günlere götüreyim. Kimimiz dünyada bile değildi henüz. 1977 yılından Ferdi abinin bu şarkıyı ilk söylediği haliyle o stüdyoda canlı canlı okumanın enerjisini sizlere göndermek istiyorum. Ardından Orhan Baba'yla şahane bir babalar listeli yapacağız.

0: Kral FM tanıtıcı reklam.
1: Sevgili dinleyenler, şu an direksiyon başındakiler ya da yola çıkma planı yapanlar. Hepimiz biliyoruz o hissi. Yola çıkarken içten içe bir acaba dersiniz. Aman bir aksilik çıkar mı, yolda kalır mıyım diye düşünmekten bazen yolun keyfini bile çıkaramazsınız. Aslında işin sırrı basit. Yola çıkmadan önce aracınıza, aracınızı emanet ettiğiniz yere de sonuna kadar güveneceksiniz. İşte tam bu noktada size araç bakımında Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten bahsetmek istiyorum. Otopratik, periyodik bakımdan lastik değişimine, aküden klimaya kadar aracınızın neye ihtiyacı varsa hepsini tek çatı altında çözüyor. Hem de uzman ekipler ve garantili hizmette. Ama asıl bomba kısmı şimdi geliyor. Artık tüm bu bakım sürecini yerinizden bile kalkmadan online olarak planlayabiliyorsunuz. Hemen otopratik.com.tr'ye giriyorsunuz. Aracınızın marka ve modelini seçtiğiniz an size uygun bakım paketleri ve fiyatları şeffaf bir şekilde ekranınızda. Sürpriz masraf çıkar mı derdi yok, her şey net. Randevunuzu size en yakın noktadan oluşturup online ödeme seçeneğiyle size özel avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz. Otopratik kaliteli yedek parçayı garantili hizmetle birleştirip size sadece güvenli bir sürüş bırakıyor. Siz de aracınızın bakımını daha fazla ertelemeyin. Hemen online randevunuzu oluşturun. Otopratik güvencesiyle yolun tadını çıkarın.
0: Kral FM tanıtıcı reklam.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Sevgili Sebiha, Almanya'ya selamlar gönderiyorum. Seninle birlikte gurbette bizi dinleyen bütün kralcılarımıza da selam olsun. Güzel bir gün diliyorum hepiniz için. Güzel mesajlarınıza teşekkür ederim. Günaydın Kezban abla, hoş geldin. İyi misin? Her gün senin damar şarkılarına başlamak çok güzel demiş bir sevgili kralcımız. Uzun uzun yazmış Orhan Gazi'den Körpe Sedat. Ve de çalışırken bana atölyeden de çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Kulaklığını takmış, hem çalışıyor hem de beni dinliyor. Arkadaşlarına da selam söyle Sedat'cığım. Bu şarkı sizlere de gelsin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç,

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor.
2: Korkmayın, buradayım.
4: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
4: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: Belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. 12-19 Ekim tarihleri arasında JBL Tune 530BT Multi Connect

Yaptınız. Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya, Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321 saat 10. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: Herkes buradan, sen de gel Sompo'ya. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a var.

Burnumda Tütüyorsun, İbrahim Erkal'ın en sevdiğimiz şarkılarından birisi. Hasretle özlediklerimize göndermiş olalım. Özellikle de gurbetten memleket hasretiyle bizi dinleyenlere gitsin bu güzel şarkı. Cengiz Kurdoğlu ve Hakan Altın düeti geliyor. Yine efsane bir şarkı. Bütün sevenlerine armağanım olsun. Çalışırken bizi dinleyen sevgili kralcılarımız, emekçiler, yoğun işlerinin arasında bize kulak verenler, şarkılarımıza eşlik edenler, özellikle de yoğun yağışlı havada, trafikte, direksiyon başında

bir Sinan Özen şarkısıydı. Güllü ile devam ediyoruz, onun en sevdiğimiz şarkılarından biriyle. Kahvem gibi vazgeçilmezimsin Kezban abla demiş. Kirkuk Murat. Sevgili kardeşim Murat Foto, teşekkür ederim. Vallahi bu havada böyle kahve, battaniye, müzik, hani yanında radyonda varsa tamam denilecek bir hava. Eğer işiniz gücünüz yoksa hiç çıkmayın dışarıya. Ben size güzel şarkılar çalayım.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambi'm var benim.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın.

0: herkes.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul kuvvetli sağanak yağışlı 20, Ankara ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir kuvvetli sağanak yağışlı 21, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 23 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bir gün diliyorum sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vermeye gayret edeceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.

0: Bu dünyada tek gayemsin, yağmıyor kanamaksın.
1: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan az evvel paylaştığım bir fotoğraf var. O fotoğrafın altına yazarak gönderebilirsiniz. Sevgili Ersin, kardeşim şu an Mardin'e doğru yolda, seyir halinde beni dinliyor. Kültür Yolu Festivali'ndeki kıymetli arkadaşlarımızdan, mesai arkadaşlarımızdan. Sevgili Ersin, tüm çalışma arkadaşlarına, özellikle Ayla Hanım'a bir şarkı çalmamı istemiş. Ersin'den Ayla'ya güzel bir şarkı hazırladım, göndereceğim. Bu arada Kültür Yolu Festivali'nden sevgili Nihat'a, sevgili Volkan'a, Aytaç abiye ve adını sayamadığım tüm çalışanlara, sevgili Anıl kardeşime, güvenlik görevlisi Anıl'a ve Mesut'la beraber mesai arkadaşlarına da çalacağım bu şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

Devam ediyor. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Mesaj gönderen bütün kralcılara teşekkür ediyorum. Şöyle Instagram üzerinden en son paylaştığım fotoğrafın altına bu arada DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Elçin Tatar Gaziantep'ten göndermiş sevgili kardeşim. Gaziantep'te de tanışmıştık kendisiyle. Sesi de güzel, kendisi güzel. Ondan sonracığıma gönül gözü açık bir kardeşim. Görme engelli bir kardeşim bu arada. Sevgili Elçin Tatar, öpüyorum seni. Ailene ve seni tanıyan tüm dostlarına selamlar. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Hayri Yerbaş, paylaştığım fotoğrafla alakalı bir yorum yapmış. Teşekkür ediyorum. Türkan Kaya yine aynı şekilde mesajını iletmiş. Serap Çopur, Gemlik, Umur Bey'den selamlar, radyo başında sizin saatinizi bekliyoruz. Gaziantep'te yakın zamanda kızını kaybetmiş can dostum Habibe Çakıcı için bir isteğim var. Allah ona güç kuvvet versin demiş. Selamlarını da iletmiş. İlhan Saraçoğlu göndermiş mesajını, takibe devam diye bir not iletmiş. Selamlar Sakarya'dan Serkan Soyer, Ünal Nergiz'e ve tüm mobilyacılara bir şarkı çalarsan sevinirim. Semih Cenk'ten çok güzel bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum

sertliğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev...

0: enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: Aziz.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

birlikteliğimize yurdun genelinde yağışlı bir hava var. Haberler de açık bu arada. Haberleri de bir yandan televizyondan takip ediyorum. Birçok yerde su baskını, özellikle İstanbul'da, Avrupa yakasında Başakşehir, Sultan Gazi, Arnavutköy, Çatalca, o bölgelerde biraz daha yoğun bir yağış varmış bu arada. Haberiniz olsun, bugün İstanbul'da daha da şiddetli yağış bekleniyor. Evet, sevgili Murat kardeşim, Arnavutköy'den lastikçi Murat. Açmış radyosunu yine her zaman olduğu gibi kral dinliyor. Onu tanıyan tüm dostlarına çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Süleyman Canavar, sevgili Süleyman abim, o da çok eski kralcıdır, çok eski tanışırız kendisiyle. Selamlarını iletmiş, radyosunun başında dinliyor. Çalacağım şarkıyı sana da armağan edeceğim. Afyon'dan takografçı Sedat, çalışma arkadaşlarıma Utku Şenel ve bana bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yıllardır dinleyicinizim, severek takip ediyorum. Çok memnun olurum çalacağınız şarkıyı armağan ederseniz diyor. Nilgün göndermiş mesajı. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır. Dinleyelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. 654321 saat 12. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: Herkes buradan, sen de gel Sompo'ya. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ekim Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Şube ekipleri sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki binasında arama başlattı. Yayın durduruldu, kanala kayyum atandı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyon 11 şüpheli gözaltına alındı. Mahiroğlu'na ait şirketlere de el konuldu. İstanbul güne şiddetli yağmurla uyandı. Peş peşe gelen uyarıların ardından sağanak yağışın şiddetlendiği kentte yollar göre döndü. Alt geçitleri su bastı. Esenyurt'ta suya kapılan bir kadın vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında 5. kez toplandı. Yayınlanan açıklamada 43 binden fazla yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı, tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Geçen hafta meclis başkanlığına sunulan fon teklifinin bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacağı da hatırlatıldı. Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Fon soruşturmasında bir tutuklama daha var. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 86'ya yükseldi. Aksu'nun adı Tera'nın likit fonuna yaptığı yatırım ve parasını çekemediği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da düzenlenen ateş serbest tatbikatında konuştu. Gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması vardı. Bakan Güler, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.
2: Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gelişmelere kadar geniş bir coğrafyada çatışmaların sona erdirilmesi, barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanması için çok yönlü girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarındaki etkinliğini

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bir kasırga, saatte orta.

0: ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Evet, mesajlarımızla devam edelim. Hayırlı günler Avusturya'dan Livagül Ekiz, eşime Aykut Ekiz'e ve kızım Remgim Suya, Hakan abime güzel bir eser istiyorum. Tüm kralcılara gelsin hayırlı günler diye bir not iletilmiş. Samsun'dan Muharrem, şu an boya yapıyorum, seni dinliyorum. Rica etsem sıradaki şarkıyı eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra'ya armağan eder misin? Kolaylıklar diliyorum bu arada. Kayseri'den Osman, birlikte çalıştığım İlhan abime ve ağır naslı Hakan abime gelsin. İyi yayınlar diliyorum diye bir not iletilmiş. Sancaktepe'den selamlar demiş Nuray, göndermiş mesajı. İstek şarkısını da yazmış. Antalya'dan Alpaslan göndermiş. Terzi olarak krala devam abi diyor, seni severek dinliyoruz. Bir de bir isteğim var diye notunu iletmiş. Murat Mazman, bugün Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum diye bir not iletmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır, dinleyelim.

Evet, dönelim tekrar mesajlarımıza. Kimler nerelerde dinliyor? Adana'dan Semra Bişirici istek şarkısını yazmış. Kardeşim, bugün Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş. Murat Mazman göndermiş mesajı. Bir dörtlükle başlayan mesaj. Abi, sevip de sevilmeyenlere bir şarkı istiyorum demiş. Rafi göndermiş. Konya Aykent'ten tüm çalışma arkadaşlarıma saygılar, hürmetler, Yaşar iletmiş mesajı. 30 yıldır kral dinliyorum. Müslüm Baba'dan da bir şarkı istiyorum. Allah'a emanet olduğu bir not iletilmiş. Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Tüm çalışma arkadaşlarım için sıradaki şarkıyı istiyorum. Arda iletmiş. Alican Kurtaran ve Lüleburgaz'dan selamlar demiş. Yıldız göndermiş mesajı. Müslüm Baba'nın bu şarkısı sizlere armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim.
4: Vay ustam. Beni çağırıyor.
3: Korkmayın, buradayım.
4: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
3: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Bakü. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Saat 11'den bu yana krala kulak veren, beni dinleyen bütün dostlara da teşekkür ediyorum. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

Evet, Ferdi abimiz onu 20'sinde tanıdım dedi. 20'li yaşlarda daha sevmek bir başkaydı kardeşim. Bir mesajla dünyalar bizim olurdu. Bir ayrılıkla da koca dünya başımıza yıkılırdı. Geleceği birlikte hayal ettiğimiz o sevdiğimiz insan için bir gün ayrı kalmayı bile düşünemezdik. Şimdi bir bakıyoruz da yıllar geçmiş, biz büyümüşüz, hayat değişmiş ama bazı aşklar var ki insanın içinde yaşlanmıyor. Çünkü ilk aşklar kalbi değil insanın ömrüne yazılıyor be kardeşim. İşte ömrümüze yazılan aşklara tanıklık eden birçok güzel şarkıyı da sizlerle buluşturma vakti. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Saatler 15'i gösterene kadar da kral zorumuza yakışır bir programda huzurlarınızdayım efendim. Hepiniz alemin kralına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: Nissan'dan Kaşkayinize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli bana hayata.
7: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: al götür eskici toplanmamızı.
1: Hakan Taşıyan'la eskici dedik. Bazen insan geçmişinden ziyade hatırladığında yaşanmışlıklar canını daha fazla yakmaması için eskiciye ne varsa alıp götür diyesi geliyor. Mazide hiçbir parça zerresi dahi kalmasın insanın gönlünde diyor. Çünkü bir kalp bazen o geçmiş yükünü taşıyamıyor kardeşim. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Hemen sonrasında Kiboş ablamızla devam ediyoruz. 0532 103 92 00 WhatsApp numaramızdan da mesajlarınız gelmekte. Birazdan paylaşımlarınızı da tek tek adrese teslim edeceğim.

Evet, şarkılarda bugünkü hava gibi yağmur misali yüreğimizi yağmakta ve bayağı da böyle dozunu da arttıracağız ilerleyen dakikalarda. Hava demişken, İstanbullular bugün hava koşullarına karşı lütfen dikkatli olalım, dışarı çıkarken tedbirimizi alalım. Sürücülerimiz kaygan yollara ve takip mesafesine lütfen dikkat edelim. Unutmayalım ki hiçbir yere yetişmek can güvenliğimizden önemli değil. Kendinize dikkat edin. Tedbiri de elden bırakmayın kardeşim. Peki, imparatorla devam ediyoruz. Hesabım var. Hesabımız hayatta bitmiyor ama ömrümüz bitiyor kardeşim. Dolayısıyla ertelediğimiz sevgiler, söyleyemediğimiz sözler, helallik alamadığımız insanlar kalıyor geriye. Onun için kimseyi kırmaya, sevgiyi tüketmeye değmez bu dünyada. Çünkü hayat devam eder ama bazı pişmanlıkların da telafisi olmaz kardeşim.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlara şöyle bir bakalım. Bizleri kimler nerelerden dinliyorlar. Harbi kız, aynen söylemiş olduğun gibi ilk aşklar unutulmuyor. Yozgat'tan, Sorgun'dan sevgili Hanifi kardeşim. Sevgiler selamlar Yozgat'a. İstanbul Eyüp Sultan'dan Muto kardeşim de eşi Nazan için bir şarkı istiyor. Ki boş ablamızdan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sana da armağanımız olsun. Balıkesir'den Ercan Kısa, sana ve sevdiklerine sevgiler kardeşim. Gaziantep'ten programımızı takip eden sevgili

Eskisi gibi olmaz. Güleriz ama içimiz buruk, yaşarız ama hep bir yanımız eksik kalır. Çünkü bazı insanların yerini ne zaman doldurabiliyor ne de başkaları. En acısı da hayatımıza devam ederken içimizde hala onların yokluğunu hissetmektir kardeşim. İşte yokluğunu hissettiğimiz ve hayatımızda olmasını istediğimiz, unutulduğumuz ama unutamadıklarımız kimler varsa onları hitaben gönderebileceğimiz en güzel klasiklerden biri Selami Şahin'le devam ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321 saat 14. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
3: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Hepini saatimize demir attık. İbrahim Erkal'ın geri bıraktığı ömürlük bir şarkıyla Kral Zor'umuza bir kez daha selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlarda Giresun SP'de bizi dinleyen sevgili Serhat Bulut ve Mehmet Ali Ergin kardeşime de sevgiler, selamlar. Orhan Gencebay'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık sevgili Ali Altuntaş. Emir ve Cem kardeşim ilerleyen dakikalarda yine yüzünüzde tebessüm bırakacak bir reçete yazacağım. Hiç merak etme. Ulvi Sakarya Geyve'den çalışma arkadaşlarım Ecem ve Cihan'a bir şarkı çalar mısın abi kız demiş. Tabii ki kolaylıklar diliyorum her birinize. Sinop Ayancık'tan Hatice ve Meloş kardeşim sizlere de selam olsun. Kolay gelsin.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kili Radyo.
0: Reklam. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: teklifleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Her güzele bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli bana hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Sensiz can verirken son yudum suyu vermeye gelemez misin? Nasıl bir sorudur kardeşim bu böyle ya? Vallahi insan işte böyle gerçekten sevince ölmekten değil, son nefesinde bile sevdiğine kavuşamamaktan korkuyor. Bu korkuyu o kadar naif bir dil anlatmış ki Ferdi abimiz. Yani boşuna sevmiyoruz onu ya. Mekanı cennet olsun. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Ferdi abimizin gönüllere tat kuran bir çok güzel şarkısı var. O şarkılarından biri daha var ki, haksızlık edene isyan ederdin, sonunda darbeyi kendin indirdin. Sen de mi Leyla? Sitem işte sitem. Bu sitemler de sevgiden doğuyor. Ama sevgimizi anlamayanlar da sitemimizden bir şey anlarlar mı bilemiyorum artık.

0: çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candandan.
1: Babalar Reisleri'nde Krallarımızın dinlemeyi arzu etmiş olduğu bir Müslüm Baba şarkısıydı. Hemen sonrasında teselliye ihtiyacı olan Krallarımızın duygularına tercüman olacak bir Orhan Gencebay yorumuyla devam ediyoruz. Aç sesini kardeşim demiş. Yemekhanede bize dinleyen Krallarımız varmış. Sevgili Kerem Gökçen kardeşim, sana ve sevdiklerine sevgiler. Bursa Gemlik'ten İsmail her gün programımızı takip ediyormuş. Ferdi Baba'dan az önce çok güzel şarkılar çaldık. Sana da armağan etmiş olalım. Tuncer Emin Bulgaristan'dan selamlarını iletmiş. Bekir Çeliktaş'ta Kilis'ten sevgiler Harbi Kız demiş. Eyvallah. Sırbistan'dan programımızı takip eden Erdi Gümüşsu, seni de yoklama edal ediyorum güzel kardeşim. Gaziantep'ten İsmail'de çalışma arkadaşları için bir şarkı rica ediyor. Harbi Kız, seni çok seviyoruz. Eşimle birlikte seni dinliyoruz demiş. Sevgili Deniz ve Ertaş, selam olsun sizlere de, bu şarkıyı gönderelim. Orhan Gencebay'ın bu yorumu da eminim ki duygularınızda tercüman olacaktır.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken şöyle mesajları bir toparlayalım istiyorum. İzmir'den Enes, sevgiler, selamlar kardeşim sana. Pamukova'dan Emine kardeşimiz de tüm sevdiklerine bir şarkı istiyor. Her gün programımızı severek takip eden dinleyicilerimizden. İzmir'den Bağırcığım, canımsın benim, yanaklarından öpüyorum. Sedat Körpe kardeşimiz de yoklamada, ben de varım harbi kız demiş. Beydağlı kardeşim, Tire Organize'de şarkılarımızı dinleyen ve aşılayan krallarımızdansın. Sevgiler, selamlar sana da. Şükrü Tahran Konya'dan selamını aldım. Harbicim sevgiler demiş, Adana'dan Muhittin Türedi. Sevgiler, selamlar güzel Adana'mıza. Ve Balıkesir Edremit'ten Gizem Aracı, o da programımızı takip ediyormuş. Burhaniye, T tipi kapalı cezaevinde bulunan eşi Emrah Aracı'yı armağan etmiş. Biz de tüm kadam hakimlerimize bu reçetemizi yazıyoruz.

Kralında veda zamanı, yayının başında söylemiş olduğum gibi bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde kuvvetli yağış söz konusu ve tabii ki rüzgarlı bir hava da olacak. Haliyle ağaçların ve tabelaların uçabileceği cisimlerin yakınlarında olmamaya özen gösterelim. Hızdan dikkat edelim. Yolların kaygan olabileceğini düşünerek lütfen araç mesafesini koruyalım. Yayalarımıza dikkat edelim. Su birikintilerinin olduğu yerde lütfen olmamaya özen gösterelim. Sevgili yayalar, sizler de şemsiyesiz çıkmayın. Tedbirli, dikkatli olun. Ben de çok sevmiyorum şemsiye taşımayı ama tabii böyle havalarda da sırılsıklam olmayı istemeyiz. Sonrasında Allah korusun hasta oluruz. Olmayalım. Tedbirli, dikkatli olalım. Sizleri çok seviyorum. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Listesinde yine yok yok. Her tarzın en çok sevilen şarkıları sizleri bekliyor. Bir yerlere ayrılmayın. Nasip olursa yarın saatler 10'u gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize Allah'a emanet.

0: Kral FM Haber.
1: 14 Ekim Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Günün manşeti Halk TV'den geldi. Sabah saatlerinde kanala kayyum atandı. Mali Şube ekipleri erken saatlerde Halk TV'nin İstanbul'daki binasında arama başlattı. Yayın durduruldu. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 16 şüpheliyle birlikte gözaltı kararı verildi. 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu ile birlikte 4 şüphelinin yurt dışında, bir zanlının ise cezaevinde olduğu belirtildi. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Halk TV başta olmak üzere Mahiroğlu'na ait şirketlere de el kondu, kayyum atandı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu yapılanın hukuki olmadığını savundu.
2: Halk TV'nin yayınını durdurdu. Türkiye'de herkes, her kurum incelenebilir. Hukuki bir sorun varsa tespit edilir ve gereği yapılır. Ancak kendi partisinden olmayan belediyeye kayyum, siyasi partilere kayyum, medyaya kayyum, bu iktidarın polis ve yargı aracılığıyla attığı adımlar artık hukuki olmaktan çıkmıştır.
1: Grup toplantısında kürsüye çıkan Dervişoğlu'nun gündeminde fon soruşturması da vardı.
2: Israrla tekrarlıyorum. Bu işin faturası hazineye, kamu bankalarına ve 86 milyonun sırtına yüklenemez. Kağıt üzerinde şişirilmiş hayali fon değerlerinin değil, vatandaşın cebinden çıkan ana paranın ve enflasyon farkının esas alınması gerekmektedir.
1: Yargıdan bir diğer manşet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası kapsamında suç örgütü kurmak ve lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu bugün ilk kez savunma yapıyor. İBB davasında 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı ikinci celse devam ediyor. Bugüne kadar 325 tutuksuz sanıktan 312'sinin savunması alındı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu da tutuklanmasından 19 ay sonra savunma yapıyor. Savunmasının 4 gün sürmesi beklenen Ekrem İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi isteniyor. Bir sıcak manşet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten FETÖ ve DAEŞ örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon yapıldığı bilgisini paylaştı. Bakan Gürlek ayrıca 33 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu. Bir diğer operasyonsa İzmir merkezli, yine 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda da 21 şüpheli gözaltına

0: alındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen ateş serbest tatbikatında konuştu. Gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması vardı. Bakan Güler, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.
1: Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gelişmelere kadar geniş bir coğrafyada çatışmaların sona erdirilmesi, barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanması için çok yönlü girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarındaki etkinliğini, sahadaki askeri kabiliyetlerimiz, savunma sanayimizin gücü ve müttefiklerimizle geliştirdiğimiz ilişkilerle desteklemeye de büyük bir önem veriyoruz. Bu yöndeki çabalarımızın somut örneklerinden biri de dost ve kardeş ülkeler Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığımız Mekke Anlaşması'dır. Söz konusu anlaşmanın kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve gerekliliklerine yönelik ortaklarımızla birlikte attığımız kararlı adımlar bölgesel güvenliğe verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı sorumlulukla kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefiklerin güvenliğine de katkı sağlamayı sürdürmeye devam edecektir.
0: Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur'un 2016'da İstanbul Şişli'de öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün İstanbul'da görüldü. 3'ü tutuklu 4 sanık için müebbet hapis istenen dava 22 Aralık'a ertelendi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin hayli altına düştü. Şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak ve fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığı İstanbul'dan su baskınları haberleri de var. Tekirdağ'da da sağanak ve fırtına etkili. Özellikle kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Balıkçılar denize açılamadı bugün. Mega kentte etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına için Akom'dan da yeni uyarı paylaşıldı. Akşam saatlerine dek Avrupa yakasında etkili olacak olan fırtına saat 17'den itibaren Anadolu yakasını etkisi altına alacak. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Kariyerine onlarca albüm sığdıran Alpay son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Usta sanatçının cenaze programı henüz netleşmedi. Kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün de sürüyor. Dün temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı ve evinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Bugünse bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında İngiltere'den Aston Villa'ya konuk olacak. Mücadelenin başlama saati 22. Formula 1 Afrika'ya geri dönüyor. 93 yılından bu yana yarış düzenlenmeyen kıtada Ruanda takvime dahil edildi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli yağışlar devam ediyor. Yarın İstanbul ve Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Haber bülteninin hemen sonrasında Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaan'lasınız. Sevgili Harbi Kız, duygulara dokunan şarkılarıyla her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımıza ulaştı. Benim de yapmam gereken yokluğunu aratmamak için elimden gelen gayreti göstermek olacak kralcılarımız. Az sonra nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız ve şimdilik sözü Serkan Kaya'ya bırakacağız, miras diyecek. Şarkıda olduğu gibi aşktan başka neyimiz var ki? Dünyanın bütün telaşı, koşturmacası, yorgunluğu bir yana dursun, insanı ayakta tutan, insana yaşıyorum dedirten en hakiki sığınak yine aşk değil mi kralcılar? Bazen bir hüzün, bazen koca bir neşe ama her halükarda kalbin en derin köşesinde taşıdığımız en kıymetli servet. Ve bu serveti gözü gibi koruyanlar için bu güzel şarkıyı hediye edelim ve şarkıya hep birlikte eşlik edelim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: bakacağım güzel günlere, geçen günlere.
1: Fantazi ve taverna müziğine damgasını vuran usta seslerin şarkılarına yer vermeye bu bölüm içerisinde başladık. İşte o seslerden bir tanesi Ümit Besen. Bugün doğum günü. Ümit Besen'in doğum gününü kutlayalım. Nice mutlu yaşları olsun kral ailesi olarak ve tabii ki Ümit Besen sevenlerine de bu şarkıyı keyifle armağan ettim. Cengiz Baba'yla devam edeceğiz kralcılarımız. Tüm seven ve sevilenlere armağan olsun. 0532 703 92 00 alemin kralına Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. İşte belki bu şarkıya dair söylenecek o kadar çok şey var ki, bana göre çok yürekten bir aşk ilanı. Sevginin sadece bir duygu değil, sabırla, fedakarlıkla ve tabii ki kralcılarımız inatla inşa edilen bir his olduğunun da bana göre kanıtı. İşte bu şarkı benim diyen kralcılarımız, radyolarımızın sesini şöyle bir kademe daha yükseltelim ve sözü Cengiz Baba'ya bırakalım.

İşte bu şarkılar hayatımıza damgasını vuran şarkılar, kralcılarımıza ulaştırmaya devam ederken. Bakalım bu şarkıları kimler sevdikleriyle paylaşmayı istedi? Dinleyenlerimizi de unutmayalım. 0532 703 92 00 Alemin Kralı'na ulaşacağınız WhatsApp numarası. Giresun Espi'den Enes Aras'a, çok sevdiği kardeşi Serhat Bulut, Emrah Doğan ve sevgili Ali'ye de armağan olsun. Antalya Kaş'a selamlar. Ayşe Çolakoğlu'na, biricik eşi Salih Çolakoğlu ve tüm çalışma arkadaşlarına programın ikinci saatinde yer vereceğimiz Ferdi Baba yorumunu hediye edeceğiz ve bu güzel şarkıları. İzmir'den Rıza Bey'e, Ankara'dan Bünyamin, yer verdik Cengiz Baba yorumunu sana ve sevdiklerine hediye ediyorum keyifle ve tabii ki Cengiz Baba hayranları için de ulaştırdık. Bilecik'e selamları, Ersin, eşi ve çocuklarına tüm sevdiklerini hediye ederken Eskişehir'e bir uzanalım. Serkan Kalyoncu'ya, Gaziantep'ten Muhammed ve Reşat'a, İzmit'ten Hacer Hanım'a, Hacer Atik, şarkıyı Kevser, Yağmur Elif ve iş arkadaşları Ayşe, Maviş ve Merve Hanım'a armağan etti. Biricik ailesini, kızlarını da unutmuyoruz. Avusturya'dan Sezgin Odabaş ve Adana'dan sevgili Muhittin Türedi'ye armağan olsun şarkılar. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin Kralı'nda kralcılarımız bizlere ulaşmaya devam ederken ben de bu şarkıları sevdikleriyle paylaşmalarını her zaman olduğu gibi istiyorum.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
5: Hele güzel istikbalde.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
9: Bellona, Bellona.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamak.

0: uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.

Bu arada kralcılarımız Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti. Fabrika Kızı, Kara Tren, Eylül'de Gel gibi unutulmayan şarkılarıyla hafızalara kazınan Alpay Nazikoğlu 91 yaşında yaşamını yitirip maalesef aramızdan ayrıldı. Sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz ve kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz.

yapraklar solarken, adını anarken gelmedin. Gelmek zamanı

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. 654321 saat 16. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti için İngiltere'de Sarı Lacivertliler ikinci maçında Aston Villa'ya saat 22'de konuk olacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruziak yönetecek. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović Hoffenheim maçında oynamayacak. Sırp yıldız mide rahatsızlığı nedeniyle Almanya kafilesine alınmadı. Hoffenheim Beşiktaş maçı yarın saat 22'de. Samsun Spor Thorsten Fink'ten sonraki teknik direktörünü seçti. Karadeniz ekibi 3 sene önce Trabzonspor'u çalıştıran Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar anlaştı.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında

0: Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

geldik programın ikinci saatine. Zaman su misali akıyor geçiyor. Son saatin içerisindeyiz. Sıla Toprak, Hayalinle Isınırım, Alemi Kralı'nda kıraatçılarımıza ulaştı. Birazdan kısa bir reklam aramız var. Reklamların hemen sonrasında Ustalara Saygı Kuşağı'nda, tabii ki Babalar Resteli'nde, sizlerin de radyolarınızda duymayı istediği ve sevdiklerinizle paylaşmayı arzu ettiğiniz şarkılar var. Bu bölümü rahmet ve dua ile analım. Ferdi Tayfur yorumuyla başlatacağız ve akabinde Müslüm Baba Alemin Kralı'nda iki özel şarkısıyla kıraatçılarımıza

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

Ve işte ard arda alemin kralında kralcılarımızın duymayı istediği şarkıları ulaştırdık. Ustalara saygı kuşağına imparator yorumuyla nihayet erdireceğim kralcılarımız. Az sonra da kısa bir reklam aramız, reklamların ardından veda faslı. Ağrı'dan sevgili Hasan Kemertaş, Samsun'da bulunan hicranına armağan etti şarkıyı. Ezgi Hanım, biricik eşi Yusuf Bey'e hediye etti. Allah kurtarsın dileklerimi iletiyorum. Tüm kader mahkumlarına ve yakınlarına hediye ediyorum şarkıyı. İstanbul'a bir dönelim. Maltepe, başı büyük. Büyükten Ferhat Çankırılı, teşekkür ediyorum Ferhat, hoş geldin. Isparta'da vatani görevini yapan biricik oğlum Fatih için bir şarkı çalar mısınız diye bir mesaj ulaştı. Fakat maalesef isminizi yazmayı ihmal etmişsiniz. Tüm Mehmetçiklerimize ve yakınlarına da hediye edelim. Samsun'dan sevgili Mustafa, güzel kalpli eşim Emine için bir şarkı rica ediyorum dedi. Mesut, yer verdiğimiz Cengiz Baba şarkısını sevdikleriyle paylaşmayı istedi. Ümit Çalık, Musa Aydın ve Sedat için de Babalar Resteli'nde ulaştırdığımız Ferdi Baba şarkılarını hediye ettik. İzmir'den sevgili Nuray, Edirne Keşan'dan Recep Bey, Yavuz Bey ve Semih Erguvan'a hediye edelim şarkıyı ve artık yavaş yavaş veda faslına gelelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Orhan Baba yorumunun hemen sonrasında İmparator'a

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor.
1: Korkmayın, buradayım. Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor. Somponlanıyor.
2: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlı Roto Ekspertiz.
7: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
8: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
9: Türkcell'leri bana karanata.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

İşte geldik yine veda faslına. Programı nihayete erdirelim. Az sonra haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında kendi saatinde sevgili kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Aslında hani şehir akmıyormuş gibi görünse de zaman su misali akıp geçiyor. O yüzden direksiyon başındaki kralcılarımız çok fazla da stres yapmamak lazım. Bu güzel şarkıların ve Kaptan Şener'imizin programına şöyle bir kendinizi bırakın. Biliyorsunuz ki arabanın içi ya da kulaklıkla dinlediğiniz radyo sizin tek sığınağınız, yani Kral FM. Orası sizin kendi dünyanız. Kazasız, belasız, keyifle ve en önemlisi de sevdiklerinize sağ salim varmanız dileğiyle. Kaptanım zaten bu yolda trafiğin iyiden iyiye kendini gösterdiği şu saatlerde kralcılarımıza her zaman olduğu gibi yoldaş olacaksın. O keyifli sohbetin ve ruhumuza dokunan şarkılarınla alemin kralında saat 19'u gösterene dek duygularını paylaşacaksın. Bugünlük benden bu kadar. Yarın Harbi Kız'ın hemen sonrasında kavuşmak, buluşmak temennisiyle güzel, keyifli, sağlıklı bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 14 Ekim Çarşamba, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Güne Halk TV'ye atanan kayyum haberiyle uyandık. Mali Şube ekipleri sabah erken saatlerde Halk TV İstanbul'daki binada arama başlattı ve yayında durduruldu. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 16 şüpheliyle birlikte gözaltı kararı verildi. Muhalefetten Halk TV'ye atanan kayyuma tepki var. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Halk TV'nin basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerin yanındayız dedi.
2: O kadar çaresizler ki fon meselesinin doğru düzgün tartışıldığı, milletin bilgilendirildiği bir noktada bu alanları tamamen kapatmak istiyorlar.
1: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise yapılanın hukuki olmadığını savundu.
3: Halk TV'nin yayınını durdurdu. Türkiye'de herkes, her kurum incelenebilir. Hukuki bir sorun varsa tespit edilir ve gereği yapılır. Ancak kendi partisinden olmayan belediyeye kayyum, siyasi partilere kayyum, medyaya kayyum, bu iktidarın polis ve yargı aracılığıyla attığı adımlar artık hukuki olmaktan çıkmıştır.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fon krizinin yatırım tercihlerinde büyük bir değişime neden olmadığını söyledi, Türk lirası varlıklara ilginin sürdüğünü dile getirdi. Bankanın enflasyon görünümüne de değinen Karahan, belirgin biçimde sapma olursa para politikası duruşu sıkılaşacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerginlik olduğu iddialarını yalanladı, aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devleti izledi. Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'na yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinden aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir dedi. Nifak tohumu ekilmemeli uyarısı yaptı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin hayli altına düştü. Şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak ve fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığı İstanbul'dan su baskınları haberleri de var. Tekirdağ'da da sağanak ve fırtına etkili. Özellikle kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Balıkçılar denize açılamadı bugün. Mega kentte etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına için Akom'dan da yeni uyarı paylaşıldı. Akşam saatlerine dek Avrupa yakasında etkili olacak olan fırtına saat 17'den itibaren Anadolu yakasını etkisi altına alacak. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Kariyerine onlarca albüm sığdıran Alpay son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Usta sanatçının cenaze programı henüz netleşmedi.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti için İngiltere'de Sarı Lacivertliler ikinci maçında Aston Villa'ya saat 22'de konuk olacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović Hoffenheim maçında oynamayacak. Sırp yıldız mide rahatsızlığı nedeniyle Almanya kafilesine alınmadı. Hoffenheim Beşiktaş maçı yarın saat 22'de. Samsunspor Thorsten Fink'ten sonraki teknik direktörünü seçti. Karadeniz ekibi 3 sene önce Trabzonspor'u çalıştıran Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar anlaştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

0: Kaan'ım çok güzel sözler. Çok teşekkür ediyorum. Valla inşallah layık olabiliriz diyelim. Sevgili kralcılarla birlikte yolculukta böyle senin de çaldığın şarkılarla sohbetinin olduğu gibi yine keyifli zamanlar geçirebiliriz diyelim. 14 Ekim 2026 günlerden çarşamba diyor. Bu güzel günde de günü akşama kavuşturduğumuz saatlerde huzurlarınızdayız efendim. Umut ediyorum inşallah gün güzel geçmiştir sizler için. Akşamınız da şimdiden çok güzel olsun diyelim. Her birinize selam olsun efendim. Bulunduğunuz coğrafyalara, bulunduğunuz ortamlara, bulunduğunuz mekanlara selamlarımızı iletelim. Her nerede takip ediyorsanız. Efendim hazırsanız günün telaşını, koşuşturmacasını, olup bitenlerini şöyle bırakabildiğiniz kadar ama hani bir yana bırakın, yaslanın koltuklara, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.
1: Körünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
7: Hele güzel istikbalde.
8: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
10: Bambim var benim.
11: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
12: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
13: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
15: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
16: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
17: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara bakın.

0: Çocuklarını ve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'li bana hayata.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
8: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
9: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
10: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
11: İlaç gibi radyo.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Kaptan Şener.
11: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz, seyrimiz başladı. Dostlarımızla şarkılarımızı ulaştırıyoruz bir yandan, onları dinliyoruz ama şimdi bakıyorum böyle Ege'de, benim bulunduğum coğrafyada bugün ara ara yağış vardı. Çok aman aman bir yağmur almadı bulunduğum ilçe civarı ama mutlaka yakın illerde benzer durumlar, aşırı yağış alan yerler var. Bunların başında da hatta İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına için yeni uyarı yapılmış sevgili kralcılar, hatırlatmakta fayda var. Hatta şu dakikalarda İstanbul'dan sevgili gezegen de biraz önce aktarmıştı. Ekip arkadaşlarımız da bizlere biraz önce iletti. İstanbul'dan aldığımız bilgilere göre çok ciddi bir yağış alıyor şu anda. Evet, akşam saatlerine kadar Avrupa yakasında etkili olan fırtına daha sonra Anadolu yakasında etkisi altına alacak demişlerdi. Dün akşam başladı yağış, aralıklarla sürüyor. Kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor bu arada. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmuş vaziyette. Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sular altında kalırken Esenyurt'ta suya kapılan kadın vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Düşünün yani, bu noktadayız. Evet, birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar var. Şimdi buradan bir hatırlatalım sevgili kralcılar, özellikle bodrum katlarında yaşayan vatandaşlarımız tedbirli ve dikkatli olsunlar. Bu elektrik çarpma durumlarına karşı dikkatli olun. Fırtınada çatı uçması, baca devrilmesi, bunun gibi durumlar yaşanabiliyor. Geçmişte yaşadık, aman dikkat diyelim. Bir de çok gerekmedikçe hani böyle mega kentlerde iki damla yağış aldığımızda bile trafik yoğunlaşırken, böyle ciddi bir yağmurda trafik çok daha fazla yoğunlaşabilir, çok daha zor durumda kalabilirsiniz. Hani gerekmiyorsa dışarıya araçlarınızla çıkmamaya çalışın. Sorunsuz, problemsiz bir akşam olsun aynı zamanda. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması yetkililer tarafından istenmiş sevgili kralcılar, hatırlatmış olalım. AKOM kuvvetli sağanağın saat 17'ye kadar Avrupa yakasında etkili olacağını söylemişti ama hala devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası da etkisi altına girecek. Özellikle Anadolu yakasında saatte 80 km hıza çıkacağı fırtınayla birlikte metrekareye de 100 kilogram yağışın düşebileceğine ilişkin uyarılar var sevgili kralcılar. Bir kez daha ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar konusunda ve ulaşımda aksamalar konusunda hatırlatmış olalım. Dikkatli ve tedbirli olunmasını isteyelim sevgili kralcılardan. İnşallah kimse herhangi bir problemle karşılaşmaz diyelim. Ama ciddi bir yağış var İstanbul'da. Afetsiz olsun diyelim. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kral FM'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli'ye bak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son kullanıyor. Son kullanıyor.
3: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: 1878'den beri.
6: Komili komili komili komili.
7: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
6: Komili komili komili komili.
8: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
9: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
10: Bambim var benim.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
14: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
15: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu akü bir numara.
16: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
17: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
16: Sen ne istersen o.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletler.

biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bana

Evet, hoş geldin diyen kralcılarımız var. Mesajlarınız geliyor bir yandan ama bir yandan da İstanbul civarından ağırlıkta böyle caddelerin, sokakların halini görüyorum. Fotoğraflar, videolar ulaştırıyor dinleyicilerimiz. Ben aynı zamanda haber portallarına da, böyle X gibi platformlara da bakıyorum. İstanbul'dan çok ciddi görüntüler var canlar. Vallahi İstanbul'u zor saatler bekliyor diye uyarılmıştı. Mega kentte ilave yağışlar geleceği söylenmişti. Karadeniz'deki siklonik yapı faaliyete geçmeye başlıyor denmişti. Uyarılar vardı ve nitekim bu uyarılar şu anda gerçekleşmiş gibi görünüyor. İstanbul'u zorlu saatler bekliyor. Gece geç saatlere kadar da dikkatli olunması gerekiyor. Vallahi birçok ilçeden görüntüler var. Caddeler dere yataklarına dönmüş durumda. Öyle böyle değil. İstanbul Sultan Gazi'de Eski Habipler Okulu'nun duvarının yağmurdan çöktüğü bilgisi var. Bunun dışında Boğaz'ın rengi değişmiş durumda. O yoğun yağışla birlikte Boğaz'daki renk artık koyu bir hal almış. Esenyurt'tan görüntüler vardı. Neredeyse artık araçlar yarıya kadar sular altında. Dinleyicilerimiz WhatsApp hattı üzerinden de mesajlarını ulaştırabilirler. Bulundukları bölgeyle ilgili bilgi verebilirler, aktarabilirler. Yayınımızda da paylaşırız tabii ki. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızın numarası. Sevgili kralcılar, İstanbul genelinde birçok bölgede, birçok semtinde benzer durumlar var. Saati uğurlamadan bir hatırlatalım yine. Lütfen dikkatli ve tedbirli olun. Böyle fırtınalarda, böyle yoğun ani yağışlarda sel, su baskını gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çatı uçması, baca devrilmesi gibi, ne bileyim, biraz önce aktarmıştım, istinat duvarlarının yıkılması gibi durumlar da olabilir. Daha önce bir inşaat çalışması vardır, bitmemiştir, gerekli tedbirler alınmamıştır. Binalarda çok zor durumlar yaşanabiliyor. Tarihte bunların örneklerini görmüştük. Aman ne olur dikkatli olun. İyi gözlemleyin, analiz edin, etrafınıza iyi bakın. Herhangi bir olumsuz durumla inşallah karşılaşmayın. Saat 18'de haber merkezimiz gelişmeleri aktaracak sevgili kralcılar. Hem bu İstanbul minvalindeki çok yoğun yağışı hem de Türkiye genelinde ya da dünyada olup bitenleri haber merkezimizden dinleyelim. İkinci saatte yine şarkılarımla, sohbetimle ve tabii ki önemli gelişmeler olursa gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğim. Kral FM'de Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321. Saat 18. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Ekim Çarşamba, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları'yla bugün Beştepe'de yemekte bir araya geldi. Program basına kapalı gerçekleşti, açıklama yapılmadı. Ve günün manşeti Halk TV'den geldi. Mali Şube ekipleri sabah erken saatlerde Halk TV'nin İstanbul'daki binasında arama başlattı, yayın durduruldu. Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 16 şüpheliyle birlikte gözaltı kararı verildi, 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu ile birlikte 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Halk TV başta olmak üzere Mahiroğlu'na ait şirketlere de el konuldu, kayyum atandı. Muhalefet kanadı Halk TV'ye kayyum atanmasına tepkili. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Halk TV'nin basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız dedi.
2: O kadar çaresizler ki fon meselesinin doğru düzgün tartışıldığı, milletin bilgilendirildiği bir noktada bu alanları tamamen kapatmak istiyorlar.
1: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise yapılanın hukuki olmadığını savundu.
3: Halk TV'nin yayınını durdurdu. Türkiye'de herkes, her kurum incelenebilir. Hukuki bir sorun varsa tespit edilir ve gereği yapılır. Ancak kendi partisinden olmayan belediyeye kayyum, siyasi partilere kayyum, medyaya kayyum, bu iktidarın polis ve yargı aracılığıyla attığı adımlar artık hukuki olmaktan çıkmıştır.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası kapsamında suç örgütü kurmak ve lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu ilk kez savunma yapıyor bugün. İBB davasında 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı ikinci celse devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi isteniyor. Ve devam eden bir diğer soruşturma, fon kriziyle alakalı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan sürece ilişkin bir açıklama geldi bugün. Fon krizinin yatırım tercihlerinde büyük bir değişime neden olmadığını söyleyen Karahan, Türk lirası varlıklara ilginin sürdüğünü dile getirdi. Alınan önlemlerin fon kaynaklı bulaşma etkisini sınırlandırdığını aktardı. Ayrıca enflasyon görünümünde de belirgin biçimde bir sapma olursa para politikası duruşu sıkılaştırılacak dedi. Bugün grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise fon tasfiye sürecinde işin faturası hazine veya kamu bankalarına yüklenmemeli dedi. Mecliste araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
3: Israrla tekrarlıyorum. Bu işin faturası hazineye, kamu bankalarına ve 86 milyonun sırtına yüklenemez. Kağıt üzerinde şişirilmiş hayali fon değerlerinin değil, vatandaşın cebinden çıkan ana paranın ve enflasyon farkının esas alınması gerekmektedir.
1: Fon soruşturmasına ilişkin bir sıcak gelişme, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında

0: soruşturma izni verdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen ateş serbest tatbikatında konuştu. Gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması vardı. Bakan Güler, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.
1: Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gelişmelere kadar geniş bir coğrafyada çatışmaların sona erdirilmesi, barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanması için çok yönlü girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımızın somut örneklerinden biri de dost ve kardeş ülkeler Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığımız Mekke Anlaşması'dır. Söz konusu anlaşmanın kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve gerekliliklerine yönelik ortaklarımızla birlikte attığımız kararlı adımlar bölgesel güvenliğe verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı sorumlulukla kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefiklerin güvenliğine de katkı sağlamayı sürdürmeye devam edecek.
0: FETÖ ve DAEŞ örgütlerine yönelik bugün 4 ayrı operasyon haberi geldi. Adalet Bakanı Gürlek 33 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca İzmir merkezi 4 ilde de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur'un 2016'da İstanbul Şişli'de öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün İstanbul'da görüldü. 3'ü tutuklu 4 sanık için müebbet istenen dava 22 Aralık'a ertelendi. Bültene İstanbul Valiliğinden gelen bir uyarıyla devam ediyoruz. Kentte yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtilmişti. Saat 17 itibarıyla da sağanakla etkisini arttırdı. Açıklamada da Avrupa yakasında sabah saatlerine, Anadolu yakasında da öğle saatlerine dek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısı paylaşıldı. Ayrıca açıkta bırakılan elektrik bağlantılı cisimlere özellikle dikkat edilmeli, birikmiş su kümelerine karşı da tedbirli olunmalı. Sürücülerimiz için de bir bilgi paylaşalım. Megakent'te şu dakikalarda trafik yoğunluğu %90'ı geçmiş durumda. Bülteni bir vedayla noktalıyoruz. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Türk pop müziğinin ustalarından Alpay 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Kariyerine onlarca albüm sığdıran Alpay son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Kral ailesi olarak başta ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti için İngiltere'de Sarı Lacivertliler ikinci maçında Aston Villa'ya saat 22'de konuk olacak. Mücadelede Slovak hakem Ivan Kruziak düdük çalacak. Beşiktaş'ta Vlahovic-Hoffenheim maçında oynamayacak Sırp Yıldız mide rahatsızlığı nedeniyle Almanya kafilesine alınmadı. Hoffenheim-Beşiktaş maçı yarın saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'sa Konferans Ligi'ndeki ilk sınavına Finlandiya'da çıkacak. 4 eksiği bulunan Bordo Mavililer Konferans Ligi'nin açılışında yarın saat 19.45'te KUPS'a konuk olacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli yağışlar devam ediyor. Yarın İstanbul ve Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
7: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşımı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ülkenimiz dinledik sevgili kralcılar. Evet, maalesef İstanbul genelinde çok ciddi bir yağış var ve ciddi bir fırtına durumu var. Aman dikkat diyelim, bütün dinleyenlerimizi, kralcılarımızı bir kez daha uyaralım. Bültende gelişmeleri dinledik bakın. Birçok semtimizde benzer durumlarla karşı karşıyayız. Aman ne olur, ani su baskını, sel, fırtınada çatı uçması, baca devrilmesi gibi, böyle elektrik çarpması durumları gibi ya da istinat duvarlarının devrilmesi, herhangi bir yıkımla karşı karşıya kalınmaması adına, su baskınları adına tedbirli ve dikkatli olun. Gerekmedikçe trafiğe araçlarınızda çıkmamaya çalışın. İnşallah olumsuz haberler almayız diyelim sevgili kralcılar. İkinci saati bu önemli uyarıyla açmış olalım. Evet, çok özel bir isimle ikinci saati karşıladık. Ahmet Alpay Nazikioğlu. 17 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da bitirdi. Ardından Ankara Atatürk Lisesi'nde okudu. Lisede futbola merak salan Alpay, Ankara Demirspor'da futbol oynamaya başladı. Ardından Gençler Birliği Spor Kulübü'nde de profesyonel futbol hayatını sürdürürken genç milli futbol takımına seçilmişti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Müzik kariyerine 1960'lı yıllarda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı ve 1964 yılında kendi grubunu kurdu. Üçürel grubuyla beraber müzik çalışmalarında bulundu. Birçok yabancı şarkının aranjmanlarını Türkçe'ye uyarlayarak seslendiren sanatçı, Kara Tren, Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi hit şarkılara imza attı. Ve müzik kariyerine 25 kadar albüm sığdırdı. Atilla İlhan'ın bazı şiirlerini de kendince yorumladı. Fecri Ebcioğlu'yla da yakın arkadaşlığı vardı. Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve biraz önce ifade ettiğim gibi aynı zamanda da futbolcu kimliğiyle yaşama derin derin izler bıraktı. 91 yaşında, 14 Ekim 2026 yani bugün yaşamdan uğurladığımız isim. Alpay, bir dönemin fırtına gibi esen ve şarkılarıyla yine ölümsüzlüğü yakalamış yüreklerden biri. Ruhu şad olsun diyelim. Sevenlerine, kederli ailesine sabır dileklerimizi iletelim. Bizler Alpay'ın şarkılarını sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Onun sesi duyulmaya devam edecek sevgili kralcılar. İkinci saati Alpay'ın şarkılarıyla karşılayalım.

0: başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.

0: Aksaray Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: 12-19 Ekim tarihleri arasında Lenovo F0JW Chip 05JTR Intel Core Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 69.999 liraya. Brother.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Prime Computest Auto Expertiz. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: On yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla... Hey!

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağla hayata.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor.

İkinci saatimiz yolculuk seyir devam ediyor. Bu arada İstanbul'dan manzaralarda ulaşmaya devam ediyor. İyi yayınlar Şener abim. Anlık Üsküdar demiş. İdris, sevgili İdris, kaptanımız mı diyeceğim bilmiyorum ama aracından seyir halindeyken bir video ulaştırmış İdris Düzgün. Ciddi bir yağış var şu anda Üsküdar civarında. Yine haber portallarından bazı görüntüler var. İstanbul Sultan Gazi'de bir belediye işçisi göle dönen yoldaki röger kapağını açmak için boyuna kadar suya girmiş vaziyette görüntülerde. Metro girişleri bile şu anda çok ciddi su alıyor, öyle görünüyor. Ayrıca böyle bir rüzgarlı havada, fırtınalı havada ve aynı zamanda çok yoğun yağışın olduğu günlerde küçük bir istirhamım olsun. Motosikletleriyle paket servisi yapan sürücü dostlarımız, motosiklet kullanıcısı kuryelerimiz, böyle günlerde, böyle anlarda biraz siparişler konusunda hassasiyet gösterirseniz çok sevinirim. Çok zor durumlar yaşıyorlar ki benzeri videolarda elimize ulaşıyor. Aman dikkat diyelim canlar. Böyle bir anda bastıran yağışlarda metrekareye çok yoğun bir yağış alıyor. Şimdi bakın, bugün rekor seviyede yağış miktarı var aslına bakarsanız. Beykoz'da 180, Sarıyer'de ise 150 kilograma ulaşmış vaziyette. Evleri, iş yerlerini, alt geçitleri, metro istasyonlarını su bastı. Araçlar su altında kalıyor. Birçok ana arterimizde trafik durma noktasına gelmiş vaziyette. Yani trafik yoğunluk haritaları %90'ın üzerinde gösteriyor şu anda trafik yoğunluğunu. Kemerburgaz İstanbul Caddesi trafiğe kapatılmış. Kemerburgaz Göktürk arasındaki ulaşımı sağlayan İstanbul Caddesi AFAD tarafından trafiğe kapatılmış vaziyette. Mahmut Bey Habibler yolunda da ulaşım olumsuz etkilendi. Yola biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemiyor ve trafik adeta durma noktasına gelmiş vaziyette. Davutpaşa Otogar hattı Dumlupınar Caddesi'nin ortasında bulunan derenin debisi her geçen dakika yükseliyor. Yağan yağmurla birlikte sular dereye akıyor ve bölgede rögerlardan suların taştığı aktarılıyor. Evet, böyle bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le yolculuk devam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin...

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor.
1: Korkmayın, buradayım.
3: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
3: Oho, sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bana kayata.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: emanet ediyor.
1: Herkes buradan sen de gel sofraya.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: şey süpürge 8.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: Bravo Akü. İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Evet sevgili kralcılar, İstanbul genelindeki özellikle Marmara'da etkili olan o yoğun yağışla birlikte bugün programımız ağırlıkta gelişen haberleri aktarmak üzerine sizlerle olduk. Böyle durumlarda radyonun önemi çok fazla biliyorsunuz. Afet durumlarında özellikle radyo aracılığıyla seslenmenin ne kadar önemli olduğunu biz tarihte meslek hayatımızda çok deneyimledik. O yüzden elimizden geldiğince bu konulara hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Öyle ki son gelen bilgiler, Kemerburgaz Cendere yolunda yolda biriken su ve çamur tahliye ediliyor. Yol trafiğe kapatılmış. Sahil yolu Fesane Pierre Loti arası tamamen suyla kaplanmış. Balta Limanı rampasında yolda su birikintileri trafiği kilitlemiş durumda. Avcılar Ambarlı sahil sokakta yol göle dönmüş durumda. Biraz önce de ifade ettiğim gibi İstanbul'da yağışın etkisiyle birlikte trafik yoğunluğu %90 civarında seyrediyor. Ve bir son dakika bilgisi vardı. Valilikten geldi. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi sevgili kralcılar. Tekrar edelim. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama bu yöndeydi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah afetsiz, problemsiz bir akşam geçirsin diyelim İstanbul. Sizler yine de dikkatli ve tedbirli olun. Ani su baskınları, sel ya da heyelan gibi durumlarla karşı karşıya kalmayın. Fırtına varsa etrafınızdaki binalar konusunda dikkatli olun. Çatı uçması ya da baca devrilmesi gibi durumlar yaşanabilir. Elektrik hatlarında sorunlar yaşanabilir, aman dikkatli olun yine. Ve yine hatırlatmış olalım, gerekmedikçe de araçlarımızda trafiğe çıkmamaya çalışalım. Program boyunca mesajlarını ulaştıran, bizleri bilgilendiren tüm kralcılarımıza da teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Efendim şimdi mikrofonu Bursa'ya sevgili Menis'e teslim ediyorum. Yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter, Kaptan Şener bu şarkıyla usul usul gider.

Sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: Net gündem.
1: 14 Ekim Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında manşette İstanbul var. Mega kentte yapılan uyarıların ardından kuvvetli sağanak etkili oluyor. Gün içinde Avrupa yakasında daha etkili olan yağış akşam ve gece Anadolu yakasını etkisi altına alacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın verdiği bilgilere göre yağış miktarı Beykoz'da 180, Sarıyer'de 150 kilograma ulaştı. Yağışların yarın İstanbul'da hızını özellikle Avrupa yakasında azaltacağını vurgulayan Çalışkan, Cuma akşamı ve Cumartesi İstanbul dahil yine birçok şehirde şiddetli yağış olacağına dair uyardı. Turuncu kod verilen Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir elden bırakılmamalı. Açıkta bırakılan elektrik kablolarının yarattığı tehlike nedeniyle de su birikintilerine karşı özellikle dikkatli olunmalı. Bir sıcak gelişme, İstanbul genelinde yağan gök gürültülü sağanak yağış sonrası İstanbul Valiliği yarın kentte eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Net gündemde TRT Haber'e uzanıyoruz. Manşette Halk TV'nin sahibine mali soruşturma yazıyor. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Habertürk'e uzanalım. Bir sıcak manşet var. Akşam saatlerinde sermaye piyasalarında devam eden fon soruşturmasına ilişkin gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Yine Habertürk'teyiz. Siyasetten bir manşet var. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi yarın yapılacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. Yeni parti ise aday olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi belirledi. CHP seçimde aday çıkarmayacak ve yeni partinin adayını destekleyecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Net gündemde Sözcü'ye uzanıyoruz. Gündemde Ekrem İmamoğlu var. Yaklaşık 19 aydır cezaevinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İBB davasında 98. duruşma başladı. 4 gün sürmesi beklenen savunmasının ilk gününde söz alan İmamoğlu, duruşma salonunun tasarımını eleştirdi, adil yargılanma hakkına dikkat çekti. İmamoğlu, fon krizinden Halk TV'ye yönelik müdahaleye, gazetecilerin tutuklanmasından kitabının yasaklanmasına kadar birçok konuya değindi denilmiş. İmamoğlu gazetecilere ve sosyal medya hesaplarına yönelik baskıları da tepki gösterdi. Son 20-25 günde tutuklanan gazetecileri tek tek sıralayan İmamoğlu, Sözcü internet editörü Mustafa Balcı'nın yayımladığı bir fotoğraf nedeniyle tutuklandığını belirtti. Neredeyse Kuzey Kore'ye rahmet okuyacağız ifadelerini kullandı. Sondakika.com'da İzmir'den bir manşet var. AK Parti'ye katılarak İzmir yönetiminde yeni bir dönem başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mavişehir'den Gazi Emir'e kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak Körfez Tüp Geçit Mega Projesini müjdeledi denilmiş. Tugay projenin 3 yol bağlantısıyla kentin ulaşım ağını baştan başa birleştireceğini vurguladı. Bugün kapanışı bizden bir haberle kralmüzik.com.tr'den yapıyoruz. Bir vedayla noktalıyoruz. Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Eylül'de Gel, Ayrılık Rüzgarı, Gitme ve Fabrika Kızı gibi şarkılarla bilinen usta sanatçı Alpay'ın ölüm haberini Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Alpay'ın cenazesinin bir süredir yaşamını sürdürdüğü Gündoğan Mahallesi'nde defnedilmesi planlanıyor. Kral ailesi olarak Alpay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Gündem.
0: Net Gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli yağışlar devam ediyor. Yarın İstanbul ve Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

iyi akşamlar. 14 Ekim 2026 günlerden çarşamba saatler 19'u gösterdi. Yayınımıza başladık. Sevgili arkadaşım Kaptan'dan şarkıları devraldım. Kendisine teşekkür edeyim. Bir son dakika gelişmesiyle açalım yayınımızı sevgili kralcılar. Belki bilmeyenler, duymayanlar vardır. Olumsuz hava koşulları sebebiyle, yoğun yağış sebebiyle yarın İstanbul'da bir günlüğüne okullar tatil edilmiş durumda şu anda. Dün gece itibariyle başladı yoğun yağış Avrupa yakasında, şu an Anadolu yakasına geçti. Belli aralıklarla bardaktan boşanırcasına derler ya, yağmurlar yağdı. Giriş katlardaki dükkanları, evleri hep su bastı ve şu anda Sarıyer'de özellikle onlarca araç su içinde kaldı. Geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlayalım.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Boş kal servis, boş kal servis. İyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
4: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki Tep.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
9: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, en güzel şarkılarla, adımıza yakışır şarkılarla güzel keyifli bir akşam programına imza atıyoruz dinleyicilerimizle. Radyolarını yeni açan kralcılarımız varsa onlara sıradaki şarkıyı armağan ederek bir hoş geldiniz diyelim. Olur mu sevgili kralcılar? Sonrasında da yavaş yavaş sohbete, muhabbete başlayacağız. Şöyle minicik hava durumuyla alakalı, zaten bizim bültenlerimizde de arkadaşlarımızdan duyuyorsunuz ama birkaç yerde gördüm, özellikle söylemek istiyorum. Antalya'dan Aydın'a, Isparta'dan Balıkesir'e, İzmir'den Kırklareli'ye kadar çok ciddi bir sağanak yağış uyarısı var. Dün İstanbul için de aynı şeyi söylemişlerdi. Gece 11'de başlayıp sabah 9'da daha da şiddetini artıracak demişlerdi. Hakikaten de söyledikleri gibi oldu. Sabah gözümüzü bir açtık, haberlerde Esenyurt'ta bir ablamız suya kapılmıştı. Yani zor kurtardılar onu. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Belki duyuyordur, dinliyordur. Bu tip kazaların önüne geçebilmek amacıyla sürekli yağış uyarısı yapıyor uzmanlar. Biz de buradan sorumluluk gereği sizlerle paylaşalım. Sıcaklıklar konusuna gelince kademeli olarak düşüş devam edecek. Hatta hafta sonu Uludağ'a kar yağma ihtimalinden söz edilmekte.

Yalan. Evet, İstanbul'da şu anda resmen olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Aşırı yağışlardan ötürü sevgili kralcılar, valilik bir yazı paylaştı. Motosikletlere trafik yasağı geldi bu akşamdan itibaren. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı deniyor. Yasak kararı motokuryeleri de kapsıyor bu arada, onu da söyleyelim. Görüntüler gerçekten korkunç. İstanbul'da aşırı yağıştan kaynaklanan su basmaları oldu. Araçların içi, otobüslerin içi, evlerin içi, dükkanların içi. Çok şükür ki tesellimiz kimsenin herhangi bir şekilde canına zarar gelmemiş olması. Dikkatli olmakta fayda var. Bütün İstanbullulara, orada dinleyen kralcılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim tekrar.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli'ye bağlan hayata.
11: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
13: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
14: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
15: 1878'den beri.
16: Komili komili komili komili.
17: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
18: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
15: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
16: Komili komili komili komili.
19: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
20: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
21: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
20: 2 numara.
22: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
23: Skoda servisim, beni anlarsın.
20: 1 numara.
24: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
20: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık.

0: ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Evet sevgili kralcılar, İstanbul'da hava muhalefeti malum haberlerden de izlemişsinizdir. Biz de sık sık duyuruyoruz. Şimdi Ali abimiz, Afrikalı Ali abimiz Arnavutköy'de mahsur kalmış. Hemen bir telefonlaştık. Yayına alayım abi seni dedim. Oradaki durumu bir anlatsın.
1: Bu yaşıma kadar çok nadir gördüm bu yağmuru. Türkiye genelinde de, yani sadece İstanbul'da değil, Türkiye çok dolaşan biri olarak. Hı hı. Yani böyle bir yağmur uzun zamandır zaten İstanbullular da görmüyormuş. Ben de ilk kez yağmurda mahsur kaldım desem yeridir.
0: Evet abi, ya içimizde bir tek dışarıda olan sensin. O yüzden olay yerinden alalım canlı canlı. Yağış devam ediyor mu şu anda?
1: Çok, evet, şu an aşırı derecede yağış var. Şu an yani böyle düz bahçe gibi olan yerlerde su basmış. Sadece hani böyle çukur yerler,
0: Evet,
1: ya da
0: evet.
1: Ne bileyim bodrum katlar değil. Yani düz yollar bile artık böyle göl gibi. Hiç su basmayacak yerler göl gibi. Yani arabayla bir yere gidemiyorum. De trafik aşırı derecede yoğun.
0: Evet
1: Benim bir
0: abi.
1: bahçe var biliyorsunuz. Zaman zaman gelip burada kontrol ediyorum. Hep İstanbul dışındaydım. Bayağıdır gelemiyorum. Arnavutköy'e bir geleyim dedim. Geldim, çıkamıyorum bu arada.
0: Evet,
1: Yani
0: karavanda değilsin değil mi abi şu anda?
1: yok, karavanda değilim, ufak binek arabayla geldim.
0: Hı.
1: Yani ne yapacağım bilemiyorum vallahi, yağmurun dinmesini bekliyorum. İşte haberler açık, haberleri de takip ediyorum. Herhalde ilerleyen saatlerde daha da şiddetini arttıracakmış.
0: Evet abi, okullar da tatil oldu. Sen bu gece Arnavutköy'deki evde misafirsin abi demek ki.
1: Evet, maalesef
0: Şener
1: mecbur oturdum
0: abinin
1: burada.
0: dediği gibi demle çayını iç diyor ya.
1: Kardeşim benim, sana da iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Dikkat et
1: Kralcılar
0: kendine.
1: dikkatli olsunlar. Bu arada yarın okullar senin dediğin gibi tatil edildi. Ama yarın da bu yağış yine devam edecekmiş bu arada. Aman dikkat diyelim kralcılara.
0: Sağ ol abicim, teşekkür ederim. Geçmiş
1: Sağ ol
0: olsun
1: kardeşim.
0: tekrar bütün İstanbullulara.
1: Çok teşekkür
0: Kolay
1: ederim.
0: gelsin, sağ olasın. Evet, Ali abimizden sıcağı sıcağına İstanbul'daki, özellikle Arnavutköy tarafındaki hava durumunu aldık. Sicim gibi yağıyor diyor. Herhalde bu akşam orada mahsur kaldı Ali abi. Görüntüler gerçekten çok içler acısı. Otobüsün içine su girmişti. Yani yayına başlarken Ayazağa'da bir otobüsün içine su girmişti. Yolcular ayaklarını toplamışlar koltukların üzerine. Allah'tan çok kalabalık değil otobüsün içi. Sevgili kralcılar, bu kadar zaman geçti. Bele kadar yaklaşmış şu anda su. Otobüsün havalandırması mı oluyor, kliması mı oluyor? Tepesindeki pencereyi açıp oradan çıkmaya çalışıyorlar. Çıksalar yere basamayacaklar. Yani durum çok vahim İstanbul'da. Tahmin ettiğinizden de vahim. İnşallah kimsenin canına herhangi bir zarar gelmeden bu geceyi atlatmış oluruz.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşımı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet sevgili kralcılar, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında ikinci saatimizin açılışını şöyle unutulmayan şarkılarla yapıyoruz. Bir yandan da gözümüz kulağımız ekranlarda elbette. İstanbul'daki yağmuru konuşuyor bütün ülke. İnsanlar yollarda mahsur kalmış durumda. Tek tesellimiz şu ana kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmaması, kimsenin canına zarar gelmemesi. Dilerim ki bu geceyi böyle atlatırız. Herkes sağ salim evine ulaşmış olur. Yarın da devam edecek çünkü bu sağanak yağışlar. Olabildiğince, elimizden geldiğince tedbirimizi almaya gayret göstereceğiz. Yeter ki kimseye bir şey olmasın. Şimdi bugün üzücü bir haber aldık. Türk pop müziğinin duayen isimlerinden bir tanesi sevgili Alpay'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, güzel şarkılar bıraktı geriye. Özellikle 60'lı ve 70'li yıllara, hani derler ya şarkılarıyla damgasını vurmuş isimler diye, onlardan bir tanesiydi. Mekanı cennet olsun. Güzel şarkılarından birini çalalım. En sevdiğimiz, en bildiğimiz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Firefly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, geldik babalar resiteline. İkinci saatimizi de artık yavaş yavaş noktalayacağız. Şöyle Müslüm Baba ile bir giriş yapalım. Ardından Ferdi Baba'yı misafir edelim. Orhan Baba ile devam edip İmparator'la bu bölümü de kapatmış olalım. Sonrasında zaten vedamızı gerçekleştireceğiz. Nimet ablacığım, teşekkür ederiz. Geçmiş olsun mesajına. İstanbul'daki aşırı yağışlardan dolayı bütün İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum demiş. Almanya'da yaşayan bir kralcımız, oradaki gurbetçi kralcılarımızdan bir tanesi. Dediğim gibi biraz önce de tek tesellimiz kimsenin canına herhangi bir zarar gelmemiş olması. İnşallah bundan sonraki süreci de böyle atlatırız. Yani araçlar suya gömüldü, iş yerleri, bodrum katlar ağzına kadar su doldu. İnsanlar evlerinden, barklarından oldular. Valilik sürekli açıklama yapıyor. Yani bodrum katlarda, giriş katlarda yaşayanlar daha yüksek yerlerde bu geceyi geçirsinler diye. Öğrencilere yarın okul tatil edildi. Yarın da bu sağanak yağış olacak. Meteoroloji uzmanları sürekli uyarıyor. Yalova, Sakarya, Bursa'da da aynı yağışın bekleneceği öngörülüyor. Şu an benim bulunduğum yerde herhangi bir yağış yok. Ama önümüzdeki saatler ne getirir bilmiyoruz. O yüzden her şeye karşı tedbirimizi almış durumdayız. Allah beterinden korusun. Kimsenin tırnağına zarar gelmesin.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Evet, günü akşama kavuşturduğumuz şarkılarımızla iki saati geride bıraktık. Şimdi akşamdan geceye yolculuk sevgili arkadaşım Nöbetçi Erdem'le sürecek. Kendisine hayırlı güzel programlar diliyorum. Yarın saat 19'da sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle sevgili kralcılar. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Nöbetçi Erdem'i sunar.
5: Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Kastrol Vekton'un katkılarıyla hazırlanan yolculuk başlıyor. İstanbul saat 17'den itibaren başlayan yoğun yağışla birlikte... bilmiyorum, ben bu kadarını daha önce hiç görmemiştim. Yani Anadolu yakası o kadar etkilenmedi. Biz çok Üsküdar bölgesi, ben fazla sonradan 7'den sonra Üsküdar'da yoğunlaşmaya başladı Anadolu yakasında, ama Avrupa yakasında gerçekten çok. Şimdi haberler karşımda, otoparkları gösteriyor. Bildiğiniz bir sel gibi bir görüntü var. Yani araçların hepsi sular altında kalmış. Evet, Ayazağa'da bir AVM otoparkını su basmış. Araçların hepsi su altında. Okullarda, birçok yerde. Tabii bazı noktalarda, özellikle Ayazağa, Sarıyer ve Beykoz, 195 kilogram metrekareye düşen yağış miktarı, 125 düşmüş Maslak'ta. İşte birçok yerde 100 kiloyu aşmış. Bu da çok yoğun bir rakam. Birçok yerde baskın devam ediyordu. Ben bu akşam Üsküdar'dan saat 19.30'da çıktım yola. Ama Maslak'a doğru gelişte yolun devamını getiremedim. Belli bir noktada inip metroyla devam etmek zorunda kaldım. Çünkü trafik durma noktasındaydı. Ben de yayına geç kalacaktım. O yüzden daha fazla şansımı zorlamayayım dedim. Kaptana da dedim ki, kaptan senin yolun açık olsun. Ben bundan sonraki yolda yokum dedim ve maalesef inmek zorunda kaldım. Özellikle tabii alt katlarda, bodrumlarda oturanlar gerekli tedbirleri, önlemleri alsınlar. Hatta bugün evleri boşaltsınlar. Saat 21 itibariyle motosikletlerin de trafiğe çıkmaları İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Evet, saat 21'den itibaren motorlar, tabii rüzgar da çok fazla, onun da etkisi var. Motorlar sıkıntı olabilir. 21'den itibaren motorların çıkışı yasaklandı. İstanbul Valisi Sayın Gül'ün açıklaması, zorunlu olmadıkça araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulundu Sayın Vali. Araçlarınızla lütfen yola çıkmayın diye Sayın İstanbul Valisi'nin açıklaması. Yine valiliğin bir diğer açıklaması da orta öğretime, ilk ve orta öğretime ara verildi. Yarın itibariyle bu yoğun yağıştan dolayı bir günlük bir ara, okullar tatil olmuş oldu. Girizgahta şimdilik bizlere gelen bilgiler burada. Ben buradayım sevgili kralcılar, Kral FM. Böyle bir durumda tabii bizim aktaracaklarımız da çok önemli. Ekstra bir durum olması vaziyetinde bunları aktarabilmek adına ben de zor şartlarda da olsa yayınımın başında olacağımı hatırlatayım sizlere. Zor şartlarda geldik, yani bayağı zor bir yolculuk oldu ama yine geldik, mikrofonumuzun karşısındayız. Belki sizlere aktarmamız gereken ekstra durumlar, acil durumlar olur diye mikrofon karşısında olmak istedim. Peki, kazasız belasız inşallah kimsenin canına, kimsenin malına zarar gelmesin. Çünkü sel felaketi çok tehlikeli. Hiçbir şekilde gücünüzün yetmediği bir durum, çaresiz olduğunuz bir durum. O yüzden herkes, özellikle dışarıda olanlar ve yağışın etkileyeceği kişiler lütfen gerekli tedbirleri alsınlar. Hadi bakalım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Nöbetçi Erdem.

0: Evet, Türk pop müziği bugün çok önemli seslerinden bir tanesini kaybetti sevgili kralcılar. Bu arada çok ilginç bir şey öğrendim. Sevgili Ercan Tener ustamız bugün söyledi. Gençler Birliği'nde top oynamış sevgili Alpay ve genç milli takıma kadar da seçilmiş. Bu kadar da iyi bir futbolcuymuş. Ben onu hiç bilmiyordum, ilk defa duyuyorum. Ama sonra müzik ağır basmış. Kadife gibi bir ses, çok güzel bir yorum. 91 yaşında aramızdan ayrıldı Türk pop müziğinin büyük ustası. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Parti geldiği zaman

0: Evet, bugün Türk futbolu adına önemli akşamlardan bir tanesi Fenerbahçe yaklaşık 20 dakika sonra İngiltere'de olacak Aston Villa deplasmanında. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Zor bir karşılaşma İngiltere deplasmanı. Ama tabii ay yıldızlı forma söz konusu olunca gerekeni yapacaklar. Türk futbolu adına mücadelede bulunan hem Beşiktaş'a hem Trabzon'a hepsine birden başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla güzel skorlar alması hem kendilerine hem de Türk futbolunu mutlu edecek. Aston Villa Fenerbahçe maçı yaklaşık 15 dakika sonra başlıyor. Gelişmeler oldukça aktaracağım sizlere sevgili dostlar.
1: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vecton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vecton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

İnsan sevgiyi kolay bulamaz. Sevgi fedakarlık demektir. Hele aşkta gurur hiç olmaz gülüm. Çekip gitmekse zaten çözüm değil.

0: Evet, İstanbul Valiliği'nin iki açıklamasını bir kez daha hatırlatayım. Motorların trafiğe çıkışı rüzgardan dolayı mı, yağıştan dolayı mı onu tam bilmiyorum. Ama yasaklandı, onu söylemiş olalım. Yağış devam ediyor mu Ata? Baktın mı?
1: Çok güzel devam ediyor.
0: Valla, çok güzel mi devam ediyor?
1: Müthiş
0: yağıyor. Yapma ya, hala aynı şiddette mi?
1: Aynen.
0: O zaman...
1: Gece devam edecekmiş.
0: Bütün gece mi? Vay vay.
1: Pazar gününe kadar aralıklı devam edecek.
0: Ama bu yağış böyle sürekli devam ederse...
1: Tabii aşağıdaki insanlar...
0: Çok çok çok. Bodrum katta... He? Bodrum katta olanlar falan bayağı sıkıntı.
1: Haberler gelmeye başladı.
0: Efendim? Geldi değil mi? İşte ya hastaneler falan, kamu kurumlarının alt katları falan da bayağı otoparklar etkilenmiş. Evet. Özellikle alt katta oturanlar dikkatli olsunlar. İstanbul Vali ilk ve ortaokul ve liselerinde bir gün süreyle bu yoğun yağıştan dolayı eğitime ara verildiğini aktardı valilik. Onu da aktarmış olalım sevgili dostlar.

Evet, Aston Villa'nın yoğun baskısı devam ediyordu son 5-6 dakikadır ve Aston Villa 12. dakikada Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmiş oldu.

yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

Kolay değil, kolay değil sevgilim, hemen sen unutma. Yokluğum bir ölüm, hasretim ecelim, öldürür aşk yarası.

Evet, karşılaşma 2-0 oldu sevgili kralcılar. Aston Villa çok hızlı bir atağa çıktı. Herhalde bir 20 metre vardı çok uzaklardan. Yani Fener birkaç tane net pozisyonları vardı Fener'in ama bir türlü golle buluşamadı. Yaklaşık 18-20 metre uzaktan. Evet, Fener'in hatası, orta sahada kaptırılan bir top. Sağ tarafına, kalecinin sağ tarafına köşeye bir vuruşla Aston Villa skoru 2-0'a getirdi.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar. Damar.

0: şu.
1: Evet, maalesef 3-0 oldu. Sağ, yani bu kaleci aslında son zamanlarda çok iyiydi. Çok güzel kurtarışlar yapıyordu. Fenerbahçe kalesine güven veriyordu ama maalesef bu maçta çok kötü goller, kendisine yakışmayacak goller yedi. Sağ çaprazdan yine defanstan çıkarken kaptırılan bir top. Yani bayağı çaprazdan yayın üzerinden sağ çaprazdan vurduğu top köşeye, kalecinin uzanamadığı köşeye gitti ve durum 3-0 oldu.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

0: Tüm yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sundu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Yol uzun, yük ağır. Kastrol Vekton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Kastrol Vekton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Ata'dan müzik ziyafetini sunar.
6: Ata'dan müzik ziyafeti.
7: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Ata'dan selamlar olsun.

Vallahi bu buluşma için özellikle şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Özellikle bugünkü buluşmamız için dedim, çünkü gerçekten dışarıda felaket bir hava var. Afet niteliğinde. Ben ömrü hayatımda böyle bir yağmur görmedim. Zorda darda olan tüm insanlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Aynı şekilde tüm canlıların, hayvanların da öyle. Onlar da eminim çok etkilenmişlerdir. Bu arada zorda darda olan varsa, sesini duyurmak isteyen sevenlerimiz varsa WhatsApp numaramızdan mesajlarını gönderebilirler. Seslerini duyuralım. Yetkililere durumlarını bildirelim. Olur da böyle sıkıntıda olan insanlarımız varsa 0532 703 92 çift sıfırdan ulaştırabilirsiniz mesajlarınızı. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.

Nevşehir'den Aslı boncuk yapıyor, seni dinliyorum demiş Ümit Bey senden, kendisini armağan etmiş. Adapazarı'ndan İknur, eşi Erkan, kızı Sinem, oğlu Eyüp, Ensera. İzmit'ten Kurye Yasin, bardaktan boşalır gibi yağmur yağıyor üzerine demiş gecenin. Güzelliği üzerine At abim sesi ve olmazsa olmaz arabesk. At abi seni çok seviyoruz, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı tüm Kandıralılara. Kralcılara demiş Kurye Yasin, aman. Motosiklet kullanan sevenlerimizde. Belki yasaklandı ama mecburen kullananlar da dikkat etsinler. Yağmurlu bir Alanya akşamından tüm kralcılara selam demiş Sait Erdem. Konya Meram'dan annem için bir şarkı diyor. Fenerbahçe'de başarılar demiş İsmail. Bu arada Fenerbahçe 3-0 hala devam ediyor. Aslında fena da oynamıyor ama 3 tane kötü gol yedi.

yaparız inşallah diyelim. Konya'dan Elanur, sevip de kavuşamayanlara. Aydın Bozdoğan'dan Mehmet Özkamit, biricik karısına. Müslüm Baba'dan bir şarkı sevip de kavuşamayanlara demiş Okan. Nilgün göndermiş, Hatay'dan Erhan Üçlük demiş. Almanya Frankfurt'tan Ali Çörten, emeğine sağlık demiş, eyvallah. Bursa'dan Ömer Saykal, ekmeğini direksiyondan kazananlara. Gönül sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar demiş Esin. Gönül sözü demiş. İzmit'ten Yüksel, eşimle dinliyoruz diyor. Sultan ve Köksal için Ferdi Baba'dan denmiş. Mahkum olan sevdiğim adama, Oğuz'uma diyor bir sevenimiz. Konya altı Antalya'dan Osman Akyıldız, yağmurlu bir Antalya akşamına selamlar denmiş. Kayseri'den selamlar demiş Harun Turhan, Güllü'den bir şarkı diyor. Bursa'dan Metin, 2793 servise. Aşkı kim?

Tekrar doğum günü kutlu olsun diyelim Ümit Besen'imizin. Rasim Bulgaristan'dan Almanya'daki ablalarına ve kızlarına armağan ettiğini belirtmiş. Denizli'den Ali ben koa hastasıyım diyor. Benim gibi çaresizlere demiş Allah şifalar versin diyelim. Atina'dan Erkan Taşkın. Singapur'daki Erdal Erkaplan abisine.

Tarık Kuş abime demiş. Bana darman etmiş. Kim etmiş? Bir sevenimiz, isim göremedim. Trabzon'dan Samet. Hayatımın yanlışını eşime geç rastlamakta yapmışım diyor. Seda Sayan'dan bir şarkı. Eşim Günel'e ve tüm sevenlere. Avrupa yakası ticari taksi şoförü İlyas Kaya. İstanbul bugün çok yağmurlu, çok kötü trafik demiş. Yollar kapalı demiş. Bursa'dan servis şoförü Şenol. Üçlük hazırlamış, eyvallah.

0: Bütün dertler senden gelsin.
1: Tüm krallığı dinleyenlere, Ferhat'tan abisine ve nefesine denmiş. Bilal Tek Kanat, Osmaniye'den Bursa'ya yolculuk yapıyorum, intizardan bir şarkı denmiş. Mehmet Karagöz, Almanya'dan.
0: Tek aşkımı saygı göster. Bu hayata ben razıyım. Bu hayata ben razıyım. Bu hayata ben razıyım.
1: Aydın Söke'den Uğur Koca, sevdiklerine.

İstanbul Bahçeli Evler'den Erkan. Sevdiklerine armağan etmiş Müslüm Baba'dan. Eyvallah. Yağmurlu bir Gaziantep gecesinden selamlar demiş Kavaklık Taksi Durağı Hüseyin Doğan.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Yol uzun, yük ağır. Kastrol Vekton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Kastrol Vekton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.

Kahramanmaraş'tan Hatice, her an sizinleyiz. Saygılar abi demiş, eyvallah Hatice. Yüreğine sağlık Şahin. Ankara'dan Şahin. Eskişehir'den Irmak. Cezan'daki babası Arife. Sivas'tan Aslı, Devran Çağlar'dan. Anamur'dan Rasim, Fatoş'uma. Tayfun Dağ, Kuşadası'ndan Müslüm'den bir şarkı. Giresun Esmiye Cezayir'de yatmakta olan canımız dayımız Mustafa Arpacı ve koğuş arkadaşlarına denmiş.

0: İstanbul'dan Murat, nişanlım Derya için Orhan Baba'dan Seni Buldum Ya şarkısı. Allah tamamını erdirsin diyelim.
1: Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim?
0: Gaziantep'ten Ömer, yolda olan tüm kaptanlara. Eskişehir'den Berkay Akkaş ve Yasin Çolak, avcı dostlara.
2: Sanma ki yaşıyorum.
0: Kuşadası'ndan Neşe, Müslüm Baba'dan.
2: Tek tesellim hayallerim.

damar bir Müslüm Baba yorumuyla ilk saatimizi tamamlayalım bakalım. Ankara Mamak'tan Hüseyin Mustafa nöbetimi devralacak. Sadık Çakı tüm kralcılara denmiş. Mardin'den Umut Bulut Müslüm Baba'dan demiş. Adı güzel kardeşim, hatta seni dinleyip bir taraftan mutfak dolabı temizliyorum demiş. Ankara'dan Nazlı Can. Kayseri'den Toprak. Cezayir'deki Taner Seyhan'a. Bütün şarkılar Beyza Kız'a demiş. Ben ona aşığım demiş bir sevenimiz.

0: ağlarım, ağlarım.
1: İzmir'den taksici Faruk.
0: Ağlarım, ağlarım, yaşanan.
1: Kezban.
0: Ağlarım, ağlarım, ağlarım.
1: Ve Ömür üçlüğüne ilk üçte onay verdiğim üç sevenimiz. İlk olarak Ömür'ü aradık ve ulaştık. Ömür yanılmıyorsam İnegöl'den, evet. Ömür iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: İnegöl'den Ömür.
2: Evet.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Sağ olasın. Üçlüğün hazır.
2: Evet.
1: Eşin de dinliyor mudur?
2: Evet, az önce konuştum.
1: Nerede şu an? Nerede şu anda?
2: Bursa'ya tipi kapalı cezaevinde.
1: Cezaevinde dinliyordur. Evet. Bu şarkılar diyorsun. İkimize teselli olacak.
2: Evet, evet. Dinliyorlar zaten bütün koğuşça.
1: Peki.
2: Ömür, teselli oluyor.
1: İnşallah. Ömür üçlüğün başladı. Ben hemen tamam. Mesajına bir göz atayım, sonra söz sana vereyim. Nasipse üçlüğe talibim demiş. Rahmetli Volkan Konan şarkılarını sıralamışsın. Bana armağan etmişsin öncelikle canlarım, kızlarıma ve hayat arkadaşım Faruk'a diyerek buradaki satırların mesajını tamamlamışsın. Bu evet. Satırları bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
2: Öncelikle Bursa Efip'inde yatan eşim Faruk Manavoğlu'na gelsin. Onu çok seviyorum. Rabbim gayret kuvvet versin bütün koğuş arkadaşlarına, sevdiklerine kavuşsunlar. Bütün sevenlere, bütün ayrı olanlara, sizlere gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
3: Atadan müzik ziyafeti.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vector'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vector'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor.

0: üçlüyü tamamladık. Ufak bir reklama gittik. Reklam sonrası İmparator'un bu güzel yorumu geldi arkadaşlar. 61 KT 585 tırın şoförleriyiz Onur ve Ersin. Antalya Trabzon sebze taşıyoruz. Yoldayız Müslüm Baba'dan denmiş. Tüm kralcılara ve yolda olanlara denmiş. Azer Bülbül'den bir şarkı diyor Ramazan. Çanakkale'den Murat. Arkadaşları Diler, Sema ve Nihale. Ömer'e, Zara'dan bir şarkı denmiş. Kaptan Enes Emin'e diye gelen mesaj. Enes Emin. Lüleburgaz 40 derece zende yatan Mehmet Çelik abime demiş bir sevenimiz. Ankara'dan Kevser, Edip Akbayram'dan. Osman Özdemir, İstanbul Avrupa yakası börek firmasında bayilere dağıtım yapıyorum demiş. Yollarda olan arkadaşlara, su birikintilerine dikkat edin diyor.
1: İster bir şarkıyla, ister bir düşle gel, ister bir umutla, ister bir kuşla gel.

Kayseri'den Mimar Sinan Bakım Merkezi'nin güzel personellerine denmiş. Şu servisçimiz Uğur Bey'e de gelsin denmiş. Kıbrıs Girne, Lapta'dan Ahmet, tüm turizm çalışanlarına denmiş Müslüm Baba'dan. Adana'dan 01BBT105, servis şoförü Kazım abi ve tüm iş arkadaşlarına denmiş. Tepeören'den selamlar demiş Tarık, Aslan Fındık çalışanlarına. 30 senedir dinliyorum seni demiş Orhan Baba'dan, neyi değiştirdik ki şarkısı. Sana ve yüreği güzel insanlara demiş Esenyurt'tan Gürhan Dağ. Şoförümüz Ökyeş abiye, Bayram Ateş ve Yusuf Sert ve tüm çalışan arkadaşlara denmiş.

0: Abdullah, Ahmet Kaya'dan bir şarkı diyor. Halil Baba'ya armağan etmiş. Çanakkale Bayramiç'ten 12'de nöbette çıkan iki kafadar Mustafa ve İsmet Uyanık. Kıraathanesinde yorgunluk atarken sizi dinliyoruz denmiş. Adana'dan Veysel. Daido servisi 2174. Samet dayımıza ve gece vardiyası armağan etmek istiyorum denmiş. Mehmet Ali'ye, tüm kralcılara, çok sevdiği Pınar'a. Samsun'da hastanede yatan annem için Ordu'dan Samsun'a sürekli gidip gelen, bize desteğini esirgemeyen eşime çok teşekkür demiş. Eşi Okan'a armağan etmiş Samsun'dan. Bir sevenimiz, eyvallah. Taksici Önder abime denmiş. Erzurum'dan Umut Çalp. Lübnan'dan Koko Bilgiç, Müslüm Baba'dan diyor. Ailemle sizi dinliyoruz demiş.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: Kuşadası yolunda seyir eden iki hala, iki yeğen. Bir teyze, bir yeğen ve bir anne oğlu. Sevil, Sölün, Sırrı, Serhat ve Deniz.
1: Nereden bilirdim ki seni sevmek ölüm deme.
0: Saim, eşi Ayşegül'e armağan etmiş Saim. Uşak, Sivaslı'dan Ethem. Aslan Bacana, Müjdat Sunal ve arkadaşları Serkan Çetin ve Mustafa'ya.
1: Seni sevmek ölüm demekmiş.
0: Samsun Terme'den Hava Güleç. Vazgeçemediğim tek radyo kral demiş. Çok sevdiği eşi Ayhan Güleç'e armağan etmiş. Bir de radyosunun resmini paylaşmış. İstanbul'dan Ali. Ekmeğini direksiyondan kazanan tüm şoför arkadaşlara. Atabende 4.12 vardiyesinden çıktım eve. Evde istirahate çekildim diyor. Aydın Köşk Çiftlik'ten Suat Girgin. Ömer Danış'tan bir şarkı demiş. Suat Girgin.

bize. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.

Muratlı Kapalı Cezaevindeki babası Serkan Acar'a. Söke Cezaevindeki Ferhat Çay abimin doğum günü kutluyorum demiş Muhittin. Sakaryalı Meliş'ten önce size sonra sevdiğini armağan edilmiş. Uzaktaki Osman'a armağan edilmiş şarkılarımız. Eyvallah. Mesai bitti, eve doğru yol aldım gidiyorum demiş. Senin duygu dolu eserlerinle metrobüs kaptanı Yemen Yaman. İyi istirahatler Yemen. Aysu Sökecezen'deki sevdiğine Serkan Kargı'ya. Antalya'dan Erkan Kev, Antalya Kemer yolunda dinliyoruz. Tüm kralcılara şoförünüz Hakan Bey'e. Adana'dan Ahmet Aras, Astron enerji personellerine.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: insan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sunar.
2: Kadirhan,
3: İlaç Gibi Radyo.

Evet, 01.05 yaptık saatlerimizi. Sevgili Atadan mikrofonumuzu devraldık. Kadirhan'la olan beraberliğiniz başladı. İstanbul'da dün öğleden sonradan beri inanılmaz yoğun bir yağmur yağışı var. Birçok vatandaşımız etkilendi. Öncelikle programın başında hava muhalefetinden dolayı etkilenen İstanbul'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Bu arada yaşadığınız, yaşayacağınız problemleri bizlerle de paylaşabilirsiniz. Sesli mesajlarınızı bekliyoruz. 01.05 itibariyle şu andan itibaren sesli mesajlarınızı da bizlere ulaştırabilirsiniz. Yaşadığınız problemleri aynı zamanda paylaşmak istediklerinizi de program süresi içerisinde kralcılarımızla paylaşırız. Sizlere ses oluruz. Geçmiş olsun dileklerimizi diletmiş olalım. Hava muhalefetinden dolayı etkilenen tüm vatandaşlarımıza biz de zor şartlarda geldik yayına. En nihayetinde çok şükür yetiştik. Saat 03'e kadar beraberiz. Hem güzel şarkılarımızı kralcılarımıza paylaşacağız, hem dileklerinizi, arzularınızı, sesli mesajlarınızla bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de dediğimiz gibi göndermiş olduğunuz sesli mesajları, yazılı mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla kralcılarımızla hem de sevdiklerinize paylaşacağız. Öncelikle WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımız aracılığıyla dediğim gibi hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel şarkılarla gece yolculuğumuz başladı. Yine güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

Güzel, güzel yayınlar diliyorum Kadirhan. Güzel İstanbul'umuza öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Allah tekrarından ve beterinden korusun inşallah demiş. Amin diyelim. Evet, o güzel şarkılarından birini benim için ve biricik dostum Didem için de çalarsan mutlu olurum diyor. Ankara'dan gelen bir mesaj. Sevgili İdil Sebetçi'den gelmiş mesajımız. Hem ona hem arkadaşına da selamlarımızı iletelim. Yine Sakarya'dan Serpil'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler, radyonun başında hem sizi dinliyorum hem el işimi yapıyorum. Sinan Özen'den bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Yine Almanya'da gece vardiyasında olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Öncelikle geçmiş olsun İstanbul'a. Sıradaki şarkıyı Samsun'a Beyhan Hanım'a armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili Turgay'dan ulaşmış mesaj bizlere. Selamlarını diletmiş olalım. Merhaba Kadirhan diyor Tekirdağ Çerkezköy'den İlker ve Ceyhun. Yine gece mesaisinde seni dinliyoruz demişler. Kolaylıklar dileyelim. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. İzmir'den, Kemalpaşa'dan seni dinlemekteyim diyor İsmail. Şu anda işteyim. Tüm çalışanlara kolaylıklar dileklerini paylaşmış. Bizden de selam olsun gece mesaisinde bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Beraberinde de kolaylıklar diliyoruz çalışarak bizleri dinleyen kralcılarımıza. Evet, Ankara Sincan Hastanesi'nde çalışıyorum diyor. Fatih Kısaparmak'tan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Gece nöbet tutanlara gelsin demiş sevgili Gökhan. Gökhan'a da kolaylıklar dileyelim. Eskişehir'den gelen bir mesajımız var. Hatice teyzemizden gelmiş mesajımız. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Merhaba Kadirhan abi, Isparta'dan Cemal Yavuz. Sizleri severek dinliyoruz demiş. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor sevgili kralcımız. Sözümüz olsun, beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında İbrahim Erkal'dan da güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Bu arada dediğim gibi sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor. Kadirhan.

Evet, sesli mesajlarımız da gelmeye başladı. Birazdan gelen sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Bu arada bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. İstanbul'da hava muhalefetinden etkilenen kralcılarımıza aynı zamanda sesli mesajlarını da bekliyoruz. Bizlerle paylaşmak istediklerini, bizler de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla hem kralcılarımızla hem de sevdikleriyle saat 03'e kadar paylaşacağız. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Merhaba Kadirhan diyor. İstanbul'dan Yıldız, sıradaki şarkıyı Maltepe cezaevinde olan Seymen'e armağan edersen mutlu olurum demiş. Evet Kadirhan abi, İstanbul Alibeyköy'de bulunan Orhan amcama, Nazmi amcama sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onları çok seviyorum diyor. Murat'tan, Makedonya'dan gelen bir mesaj. Gostivar'dan şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Serviste eve giderken her gün olduğu gibi bu gece de sizleri dinliyorum. Allah kolaylık versin. Şoförümüz Serkan abiye gelsin diyor Mustafa Sarıkaya. Hem onlara hem yollarda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kadirhan yayına hoş geldin demiş. Bursa Nilüfer'den Cengiz, eşi ve ailesiyle şu anda beraber bizleri dinlediklerini belirtmişler. Selamlarımızı iletelim. Yine Didim'den, Nazmiye'den gelen bir mesajımız var. Her gece olduğu gibi yerimizi aldık. İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Bülent'ten gelen bir mesajımız var. Yine Aydın Nazilli'den, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor. Söz verelim. Sakarya Geybe'den Erkut Muhammed Taş. Abi şu anda gece vardiyasındayız. Seni dinliyoruz tüm çalışanlara ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. Karışık göndermiş mesajı, olsun, okuyabildiklerimi paylaştım. Sevgili kralcımıza, aynı zamanda çalışan mesaide olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan abi geceler, Konya'dan Sahra. Seyit'ime onu çok sevdiğimi söyler misin diyor. Söylemiş olalım. İnşallah Seyit de bu mesaja kulak veriyordur. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Dediğim gibi birazdan da sesli mesajlarımızı değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

ağaçları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun.

0: Evet, yağmurlu bir gecede Konya'dan Figen, Kadirhan, açılışta çaldığın şarkılar da çok güzeldi. Şimdiki şarkılar da çok güzel. Gurbetteki çocuklarıma, yeğenlerime ve kıymetlime gelsin diyor. Bu arada Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Denk gelmiş çünkü sırada Ferdi Baba'dan güzel bir şarkımız var. Sevgili Figen ablamıza ve ailesine de armağan edelim şarkımızı. Instagram üzerinden de gelen mesajlar yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. İyi yayınlar Kadirhan kardeşim. Allah ülkemizi afetlerden korusun inşallah demiş, amin diyelim. Almanya'dan Antalyalı Cahit'ten gelen bir mesaj. Gece çalışanlarına gelsin sıradaki şarkı diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Ankara'dan, Kızılcahamam'dan eşim Bilge'ye sıradaki şarkı gelsin diyor. Yakup Ayyıldız'dan gelen bir mesaj. Yine gelen mesajlarımızdan sevgili Efe Mutlu selamlarını iletmiş. Bizden de ona selam olsun. Çanakkale'den gelen bir mesajla devam edelim. Bir firmada şu anda gece mesaisinde çalıştığını belirtiyor sevgili Murat. Özellikle arkadaşlarım Diler, Sema ve Nihal'e aynı zamanda firma ismi söylemiş. Onları söyleyemiyoruz. Yazmış daha doğrusu. Ömer'e gelsin diyor. Sıradaki şarkımız onlara. Aynı zamanda gece çalışanlarına da armağan edeceğiz. Öncesinde yine Ankara'dan Etimeskut'tan gelen bir mesajımız var. İlk defa mesaj gönderiyorum diyor. Sevgili kralcımıza selam gönderelim. Gülsün. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Oldukça yoğun mesaj trafiğimiz. Kadirhan hayırlı geceler diyor. Bursa'dan yazıyorum. Adım Onur. Şu anda gece mesaisinde sizleri dinliyoruz diyor. İyi geceler Kadirhan sana ve tüm gece çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Ayrıca İstanbul'da ve İstanbul'da etkilenen yerlere çok geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın demiş, amin diyelim. Neriman Deink ablamız Amerika'dan, New York'tan göndermiş bu mesajı. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da bizden selam olsun. 0532-703-92-0 WhatsApp hattımız saat 03'e kadar Kastrol Vecton sponsorluğunda gece yolculuğumuzda siz kralcılarımızla beraber olacağız. Bu arada birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız olsun. Sesinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız bizleri mutlu edersiniz. Bir de sesli mesajınızda reklam firmaları isimlerini de belirtmezseniz bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla kralcılarımızla hem de sevdiklerinizi de dediğim gibi 03'e kadar paylaşmaya devam edeceğiz. Birazdan gecenin ilk sesli mesajlarını paylaşacağız. Öncesinde Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı seçtim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

sevginin, vefasız sevginin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu

Tüm yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.

0: Evet, devam edeceğiz unutulmayan şarkılarla. Öncesinde yol hikayemizi kralcılarımızla paylaşalım. Bu arada yol hikayesi olan kralcılarımızın sesli mesajlarını biliyorsunuz salı geceleri ve perşembe cuma geceleri kralcılarımızla paylaşıyoruz. Dün paylaşamamıştık ama bugün bu gece paylaşacağız sesli mesajımızı. Yol hikayesinde bakalım kralcılarımız anılarını bizlerle hangi anılarını paylaşmışlar dinleyelim. Sonrasında buradayız.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la yol hikayelerini dinliyoruz.
2: Hayırlı cumalar cümleten herkese kolay gelsin. Ben İzmirli Cemil. Çukurova'dan Ege'ye dönüyorum şu an. Geçen bahar ayı Toroslar üzerinden Afyon tarafına tırmanıyoruz. İleride bir tanker arıza yapmış. Yol tek şeride düşmüş. Bir durduk, duruş o duruş. Ne ileri gidiyor araba ne geri. Bir saat geçti tık yok. İki saat geçti kontaklar kapatıldı. Herkes kabinden inmeye başladı. Millet volta atıyor, suratlar asık. Herkesin teslimat saati yanıyor. Derken öndeki sebzeci kamyonundan bir kaptan indi. Benden 2 yaş büyük, ya var ya yok. İndi aşağıya. Dorsenin kapağını açtı. Oradan portatif küçük tüpüyle koca demliği çıkardı. Yolun kenarındaki bariyerin üstüne kurdu ocağı. Madem gidemiyoruz bari kanımız ısınsın diye bağırdı yola doğru. 15 dakika içinde ortam bir anda piknik alanına döndü. İnanamazsınız. Arkadaki bisküvi yüklü kamyoncu kolyeyi açtı, ikram etti. Ben torpidodan köy peyniri, zeytin çıkardım. Karşı şeritte bekleyen aile yanımıza geldi, sıcacık poğaça uzattı. Birbirini hiç tanımayan 10-15-20 şoför asfaltın ortasında o çay kaynayana kadar dert oltağı olduk. Kimi torununu anlatıyor, kimi taksitlerini, kimi askerlik anısını. Yol açıldığında hiç kimse gitmek istemiyordu desem yeridir. Kornalara basarak, el sallayarak dağıldık. İşte yolculuk böyle bir şey. Bazen en büyük aksilik dediğin an ömrün boyunca unutamayacağın en güzel muhabbete dönüşüyor. Bütün kaptanlara, direksiyon başındaki kardeşlerime selam olsun. Tekerinize taş değmesin arkadaşlar.
0: Evet, bizden de kaptanımıza selam olsun, yol açık olsun. Aynı zamanda dediğim gibi kaptanlarımızın hikayelerini bekliyoruz. 0532 703 92 00 WhatsApp hattımızdan mesajlarını bizlere ulaştırabilirler dedikten sonra Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı seçtim. Mesajlar da yoğunlukta, yine sesli mesajlarımız da yoğunlukta kralcılarımızdan gelen. Birazdan değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde Müslüm Gürses alemin kralında olacak.

0: Kıymetli kardeşim Kadir Şahin'e de selamlarımızı iletelim. Kocaeli Kartepe'den gelen bir mesajımız var. Ergün Öner, eşime ve tüm tanıdıklarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadir Han demiş. İyi yayınlar Kadir Han. Kütahya Domaniş'ten Servet Aslan ben. Şu anda sizleri dinlemekte olan Mustafa Özyeşil abime, Yıldır Alkalkan abime ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Evet, Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bursa'dan Neşe Gülenç, eşim Turgay'a gelsin. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Söketi T tipi kapalı cezaevi C6 koğuşunda yatmakta olan Ferhat abimin doğum günü. Kutlarsan mutlu olurum demiş. Kutlamış olalım. Hem onun hem doğum günü olan tüm kralcılarımızın. Aynı zamanda mesaj gönderen kralcımız ismini belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isimlerinizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Merhaba Kadirhan kardeşim. Allah'ım İstanbul'u afetten korusun. Kral FM çalışanlarına Çanakkale'den selamlar olsun demiş Murat gece çalışmakta olan kralcılarımızdan. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan Bey, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yağmurlu ve fırtınalı bir İstanbul akşamından, gecesinden İstanbul'dan Bursa'ya seyahat halindeyim. Tüm şoför arkadaşlara Allah kolaylık versin diyorum. Sıradaki parçayı tüm Kral FM dinleyicilerine hediye etmek istiyorum.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor. Kadirhan.

0: Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasrette terk edip gitme. Senin yokluğunda yarın...
1: 02.18 yaptık saatlerimizi. Mesajlarımıza devam edelim. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Bu arada Instagram hesabımın üzerinden de mesajlarımız yoğun. Birazdan gelen mesajları değerlendireceğiz. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sesli mesajlarımızı, yazılı mesajlarımızı hem WhatsApp hattımızdan da kralcılarımızdan bekliyoruz dedikten sonra Bursa'dan Fatma'dan gelen bir mesajla devam edelim. Çok sevdiğim ablam Aysel'e, kardeşim Serap'a armağan ediyorum diyor. Yine Mudanya'dan gelen bir mesaj Elif'ten. Selamlar Kadirhan, Trabzon'dan İlyas, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Leyla'ma armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım, mutlulukları daim olur inşallah. Evet, Almanya'dan Stuttgart'tan bir mesaj. Sevgili Yaşar, sıradaki şarkıyı şu anda seni dinleyen yolda olan tüm kralcılara armağan ediyorum diyor. Sefa Acar'dan gelen bir mesajla devam edelim. Tekirdağ açık cezaevinde yatan Tolga için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. İzmir'den selamlar Kadirhan demiş Nuray ablamız, bizden de ona selam olsun. Evet, sesli mesajlarımız da var, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Kralcımız neler söylemiş.
2: Kadirhan abi hayırlı geceler. Ben İzmirli kamyoncu Serkan. Şu an Başakşehir tarafından çıktık. Üçüncü köprü istikameti İzmir'e doğru gidiyorum. Şiddetli rüzgar var. Abilerimin, arkadaşlarımın bilgisine çok şiddetli rüzgar var, bilginize.
3: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Son yarım saatimizdeyiz. Yine son yarım saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Ecevit Çetiner'den, İstanbul Bağcılar'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi geceler diyor. Güvenlik görevlisiyim. Sizden sıradaki şarkıyı tüm Samsunlulara armağan etmenizi istiyorum demiş sevgili kralcımız. Selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Aynı zamanda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Ramazan Taştekin, yolda olan kralcılarımızdan hayırlı yolculuklar diliyoruz hem ona hem de yolda olan bizleri dinleyen tüm kaptanlarımıza. Abdullah Özel'den gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadirhan kardeşim demiş. Gaziantep Nizip'ten seni dinlemekteyim. Senden tüm sevdiklerim için sıradaki şarkıyı armağan etmeni istiyorum. Aynı zamanda bu şarkıyı Halil Bozkurt'a armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Programın başında göndermiş mesajı. Yoğunluktan henüz görebildim inşallah. Sevgili kralcımız dinlemeye devam ediyordur. Hem ona hem yanındaki arkadaşına da selam gönderelim. Yine Sevim Sağır'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Kadirhan, şu anda balkonda sizleri dinlemekteyiz. İzmit'ten, Çene Suyu'ndan sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan edersen sevinirim diyor. Az evvel Bergen'den güzel bir şarkı istedi, istemiş daha doğrusu. Az evvel Bergen'den güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşmıştık. Selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Evet, devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, devam ediyoruz. Bu arada sesli mesajlarımız da, yazılı mesajlarımız da oldukça yoğunlukta. Sevgili kardeşim, Türk Hava Yolları'nda kabin memuru Enes, Viyana'dan şu anda zor hava şartlarından dolayı zor inebildik Kadirhan abi diyor. Şu anda pilot arkadaşım Sibel'le beraber seni dinlemekteyiz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demiş sevgili Enes'e. Sibel'e selam gönderelim. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Hava muhalefetinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biz de zor geldik. Hem trafik yoğunluğu hem hava muhalefeti. Geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi tüm afetlerden korusun inşallah. Duasıyla, temennisiyle sevgili Enes'e de Sibel'e de selamlarımızı iletelim. Geçmiş olsun dileklerimizi de bir kez daha iletmiş olalım. Evet, mesajlarla devam edelim. Kadirhan diyor, Stuttgart'tan seni dinlemekteyim. Tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yunus, Aksaraylı Yunus. Bu arada Azer Bülbül'den bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Ankara'dan Hüseyin'den gelen bir mesajımız var. Gece nöbetinde ziyaretime gelen Yasin'e ve tüm kaptanlara gelsin diyor. İyi yayınlar Kadirhan, Kocaeli'den Ceren ve Furkan, sıradaki şarkıyı Özgür armağan ediyoruz. Bir de not iletmemizi istemişler. Arada mesafeler olsa da gönüller hep yanında, teşekkür ederim diye de sonlandırmış mesajını. İnşallah sevgili kralcımız Özgür de bu mesaja kulak veriyordur. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Bu arada sesli mesajlarımız da dediğim gibi yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: Kral efendim, iyi akşamlar. Kadirhan kardeşim, iyi akşamlar. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Ben Trabzonlu Gürkan Kaptan. Buradan bütün kaptan arkadaşlarıma da kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Kadirhan kardeşim, yükümüzü aldık. Ben de İzmir'e doğru gidiyorum. Balıkesir, oradan İzmir. Ben de hava şartları muhalefetiyle birkaç bir şey söylemek istedim. Arkadaşlar, yollar malum. Şiddetli rüzgar var. Şu anda 3. köprüden geçtim. Araba, inanın, zapt edilmiyor. O kadar şiddetli rüzgar var. Lütfen herkes yavaş gitsin. Malın acelesi yok. Kazasız belasız yerimize, yurdumuza, evimize, çoluğumuza, çocuğumuza gelelim arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Ayağınızı gazdan biraz lütfen çekin. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sana da iyi yayınlar kardeşim.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, sıra geldi yol hikayemize. Kastrol Rektom sponsorluğunda biliyorsunuz kralcılarımız bizlere yol hikayelerini gönderiyorlar. Bizler de gece programımızda yol hikayelerini paylaşıyoruz. Bakalım sıradaki kralcımız bizlere neler anlatmış, nasıl bir hikayeyi kralcılarımızla paylaşmak istemiş.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la yol hikayelerini dinliyoruz.
2: İyi geceler, hayırlı yayınlar Kadiran abi. Ben Kastamonu'dan Serkan. Bizim meslekte insan bazen kendi inadına kurban gider ya. Tam öyle bir anım var seninle paylaşacağım. Şu anda da yoldayım. Kenara çektim. Bu mesajı sana gönderiyorum. 2 yıl önce kışın ilgazlarını aşıyoruz. Eski bir emekler var altımda. Sağ aynada sallanıp duruyor. Şu rampayı çıkayım. İlk cebe çeker sıkarım vidasını dedim. Aman demez olaydım. Keskin bir virajı dönerken karşıdan bir tuzlama kamyonu geçti ki inan rüzgarı savurdu, vurdu geçti beni. Sonrasında sağ tarafta kör nokta oldu resmen. İndim aşağı, diz boyu karda fenerle ayna arıyorum. Yarım saat debelendim, ellerim dondu. Vallahi bulamadım aynayı. Tam pes edip kabine bindim. Şöyle bir sağa sola bakmadan nasıl gideceğim diye kara kara düşünürken torpido gözünü bir açtım. Hanımın yazın unuttuğu o küçük pembe çerçeveli makyaj aynası duruyor orada. Birdenbire heyecan yaptım. Dedim ki artık mecburum ve yapacak bir şey yok. Bagajdan koli bandını kaptım. O avuç içi kadar pembe aynayı dışarıdaki koca demir kola bir güzel sardım ki tepeden tırnağa inene kadar karşı taraftan selektör çakan, kornaya basan tüm kaptanlar bana güle güle geçiyor. Hele ilk polis çevirmesinde memur bey ehliyeti isterken aynaya baktı, sonra bana baktı. Kaptan bu yeni model mi? Aerodinamik galiba deyip bastı kahkahayı. O an ben de kahkahamı tutamadım. Bir ceza bile yazmadı. Gülmekten tutanak tutamadı. Git düzgün bir şekilde aynanı taktır dedi. Ben de inan ki o günü asla ama asla unutamıyorum. Yollarda dinleyen herkese sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum ve inan ki eşimi beni o zor durumdan kurtardığı için şu anda hala teşekkür ediyorum.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Birazdan vedamızı yapacağız ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Kadirhan abi yayınlar. İstanbul Kartal'dan Mesut ben. Şu anda özel sektörde bekçilik yapıyorum demiş. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza. Kadirhan kardeşim kolay gelsin. Ben İstanbul'dan Erenköy'den Tuncer. Taksi şoförüyüm demiş. Öncelikle bugün hava muhalefetinden dolayı yaşanan tüm olumsuzluklar için hepimize geçmiş olsun. Rabbim görünür görünmez bütün afetler korusun demiş, amin diyelim. Gecenin bu saatinde çalışan bütün emekçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum diyor. Taksici abimize selam olsun. Sevgili Tuncer abimize, aynı zamanda yolda olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Özellikle İstanbul trafiğinde direksiyon sallayan tüm vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten olumsuz olaylar yaşadık hava muhalefetinden dolayı. Trafikte saatlerce bekleyen vatandaşlarımız olsun, su baskınları olsun. Bizi üzdü, o yüzden Rabbim beterinden korusun ülkemizi, milletimizi inşallah. Hava muhalefetinden dolayı etkilenen tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Konya'dan iyi yayınlar Kadirhan diyor Hidayet Çimen. Şu anda servis şoförlüğü yapıyorum. Şoför arkadaşlara hayırlı yolculuklar dileyelim. Trafik kurallarına uyalım diyor. Sıradaki şarkı tüm kralcılara gelsin demiş. Hatay İskenderun'dan selam göndermiş. Kızlarım Asiye Naz, Fatma Betül ve oğlum Mehmet Efe'ye gelsin diyor. Şu anda tedavi görüyorum akciğer kanseri üzerine demiş sevgili kardeşimiz Mesut Apartı'ya. Aynı zamanda hasta olan tüm kralcılarımıza acil şifalar dileyelim. Allah yardımcıları olsun. Acil şifalar diliyoruz. Evet, birazdan vedamızı yapacağız. Vedamızın öncesinde Ankara'dan Baran'a da selam gönderelim. O da uyku tutmayınca sizi dinlemek ne hoşmuş demiş. Eksik olmasın, Baran'a da selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki şarkı ona da armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Araştırmadan sevgili Bahattin abimize de selam olsun. O da yolda bizi dinlemekte. Selamlarımızı iletelim Bahattin abimize. Onun gibi yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu arada Uğur Ercan'dan gelen bir mesajımız var. Yayınlar Kadirhan demiş, İzmir'den selamlar. Kamu personeliyim, mesaideyim, yoldayım, çaldığın ve çalacağın tüm şarkıları şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime armağan ediyorum. İzmir'den Uğur diye sonlandırmış mesajını. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Yolda olan kralcılarımıza bir kez daha, yine mesaisi devam eden kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.